seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım, biliyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

Günaydın, herkese selamlar. Guten Morgen. Merhabalar, burası Metropol FM. Ben Serdar, tüm dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Güzel sabahlar diliyorum sizlere. Günlerden 4 Ağustos, günlerden Salı. Saat 5 ile 6 arası çay şekeri programı öncesi. Güne ısınma hareketlerimizde. İşte birlikteyiz. Güzel dakikalar, güzel sabahlar olsun. Herkese merhabalar. Bize ulaşabilirsiniz 0 30 217 970 71.

Isınma turlarımız devam ediyor. İş yerlerinde bulunanlar, tabii gece vardiyasında çalışan arkadaşlarımız var. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Saat 6 genelde işi bırakma saati oluyor gece vardiyasında. Kolay da değil tabii ki. Gece sevdiklerinizi bırakıp uykulu uykulu belki de çalışmak kolay değil. Uyku saatleri tabii ki alt üst oluyor. Belki yapmanız gereken işler var, daha hemen işe de hemen dinlenmeye de koyulamayacaksınız. Yapmanız gereken şeyler de vardır belki paydostan sonra. Onun için sizlere özellikle çok çok çok çok çok kolay gelsin. Her baba yiğidin harcı değil böyle geceleri çalışmak. Sizlere kocaman kocaman selamlar. Devam edelim, bu şarkı bütün gececilere gelsin. Ben Serdar.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de sizler için geliyor. Günlerden Salı, 4 Ağustos tarihini yazıyoruz. Tatil yolunda olanlar vardır, bizi tatil yolunda dinleyenler ya da tatil dönüş yolunda olanlar da var. Tabii ki onların içinde de böyle buruk bir sevinç oluyor. Tabii tatilin bitmiş olması o bir hüzün veriyor, insanlar üzülüyor ama tabii tekrardan eve geri dönüş de var. Burada işte arkadaşlarına veya evine kavuşmanın da yine bir mutluluğu oluyor insanın içinde. Onun için herkese güzel yolculuklar dileyelim. Radyolarınızın en güzel şarkıları sizlere gönderiyorum. Ben Serdar.

Mutlu güzel sabahlar. Almanya'da emeklilik yaşı yükseltilecek mi? Bununla ilgili mevcut hükümetin planları askıya mı alınacak, ne olacak? Çünkü hükümet ortaklarının kendi aralarında CDU, CSU ve SPD partilerinin içinde emeklilik yaşının 63'ten işte 65, 67, 70'e kadar yükseltilmesini öngören bu yasa tasarısına muhalif sesler var. Bu aralar çok tartışılıyor, Almanya'nın bir numaralı konusu. Ayrıntılarına biraz sonra Almanya haberlerinde kulak vereceğiz. Ayrılmayın, günaydın.

Günaydın, merhabalar, keyifli sabahlar diliyoruz. Burası Metropol FM. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızda işte. Hep beraber startımızı veriyoruz. Güzel sabahlar, güzel bir gün diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Saatlerimiz onu gösterene kadar en keyifli, en güzel şarkıların yanında enteresan konularla ve tabii ki sizin de kıymetli, değerli katılımınızla güne çok enerjik ve keyifli ve neşeli başlıyoruz. Bundan şüpheniz olmasın. Bize ulaşın 0-30-217-970-71. Günaydın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Devam ediyoruz. Herkese mutlu sabahlar. Isınma turlarımız sürüyor. Gündeme dair neler var neler yok onlara bakacağız. Almanya'da emeklilik yaşı tartışmaları var. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Avrupa'nın güneyindeki orman yangınları özellikle Yunanistan'da devam ediyor. Ve Türkiye'den, dünyadan başka hangi haberler var? Hepsi Metropol FM'de. Birazdan sizinle olacak. Günaydın, ben Serdar.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ben de özledim, ben de Bahadır Tatlıöz, Aydın Kurtoğlu, Gülden Mutlu, Mustafa Ceceli, hepsi bir arada bu güzel şarkıyı seslendirdi. Saatlerimiz 6.32.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Günaydın bütün dinleyenlerimize. Gündemde neler var, neler konuşuluyor, onlara bakalım. Almanya'da emeklilik yasası değişecek mi? Emeklilik reformu gelecek mi? Bununla ilgili son günlerde tartışmalar var dediğim gibi. Ve CDU, CSU ve SPD'nin bu ortak planlarına, şimdi özellikle CDU'nun bazı eyalet başbakanları karşı çıkıyor. Aralıksız 45 yıl boyunca emeklilik sigortasına ödeme yapmış olan kişiler 63 yaşında emekli olabilsin. Bunu değiştirmeyelim diyorlar. Değiştirilmek isteniyor. Bunu değiştirmeyelim diyorlar. Ve şimdi CDU'nun grup başkanı Thorsten Frey konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu paketi tamamen değiştireceğiz. Bu değişikliği hayata geçireceğiz diyor. O da parti içinde özellikle bu değişikliğin yapılmamasını isteyenlere sert çıkıyor. Başbakan Merz de özellikle bu emeklilik yasasının değiştirilmesini ve emeklilik yaşının da kademeli olarak artırılmasını istiyor. Biliyorsunuz değerli dinleyenler, Almanya'nın en çok konuştuğu konu bugünlerde bu durum. Öte yandan Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de Etimesgut Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. Bunun ayrıntılarını birazdan Türkiye haberlerinde de dinleyeceksiniz. Alman borsası DAX dün rekor kırdı ve tarihinde ilk kez 26 bin puana ulaştı. Alman borsası aşağı yukarı %4,5 oranında bir artış gösterdi. Özellikle Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararını aldıktan sonra Amerika'da da borsa %5'lik değer kazancıyla rekor kırdı. Trump İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu bir tık daha sertleştirdi. Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşma sağlandığını söylemişti Trump. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmuyor diyor Donald Trump. Görüşmelerin de iki taraf arasında devam ettiği bildiriliyor. Petrolün varil fiyatının da yine %5 oranında değer kaybı yaşadığını söyleyelim. 85 dolarlara kadar düştü Brent petrolün varil fiyatı. Saatlerimiz 6.35. Gündeme baktıktan sonra Tuğba Yurt'la Sakin Ol. Saatlerimiz 6.30. 6 olmak üzere.

Sakin ol Tuğba Yurt ve Doğukan Manço ortak çalışmaları Metropol FM'de olduğu güzel bir sabah diliyoruz. Bugün yine bunaltıcı bir hava var yayın bölgelerimizde. Sıcaklık yer yer 37-38 derecelere kadar yükselecek. Mannheim ve çevresinde Frankfurt civarlarında gök gürültülü yağmur yağışı da etkili olacak. Buralar biraz daha bulutlu düne göre. Değerli Metropol FM dinleyenleri, başkentte de yine Berlin'e baktığımızda da buralarda da sıcaklığın 31-32 derecelere kadar yükselmesi ve aynı zamanda şiddetli rüzgarlı bir hava ve bununla bağlantılı olarak yağmur yağışı da bekleniyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bugün biraz karman çorman bunaltıcı bir hava bekleniyor tüm yayın bölgelerimizde. 6.40 olmak üzere saatlerimiz. Bu da Pau Karakaş, gözlerin elmas. Şu an çalışmakta olanlar, iş yerlerinde bulunanlar, hayırlı işler sizlere. Yollarda olanlara tabii ki, direksiyon sallayanlara da iyi yolculuklar. Kolay ve güzel bir gün diliyoruz, günlerden Salı, 4 Ağustos.

Karakaş Gözlerin Elmas Metropol FM'de Pao sizlerleydi. Dinleyenlerimiz yazmışlar. Serdar, sabah Frankfurt'ta çevresinde Mannheim civarlarında yağdı, birazcık serinledik, dün çok sıcaktı diye yazmış dinleyenlerimiz. Kesinlikle bunaltıcı bir hava var, nemli bir hava var, böyle sıkıcı bir hava var. Dolayısıyla bu sıcak havalarda da çalışmak birazcık yoruyor, biraz daha bunaltıyor. Onun için kolay gelsin dinleyenlerimize. Bugün de yine yer yer gök gürültülü yağmur yağışı bekleniyor. Orta Almanya'da, Almanya'nın kuzeyinde, doğusunda, biraz önce söylemiş olduğum gibi. Sıla burada. Hayran parçasıyla devam edelim. Keyifli sabahlar. Guten Morgen. Ben Serdar.

0: Sıla Hayran şarkısı. Az önce havadan bahsettik. Son günlerde pek fazla yağmur yağmıyordu. Bu sabah saatlerinde özellikle batı bölgelerinde ve Orta Almanya'da gelen yağmur çok ama çok önemli. Çünkü bu bölgelerde su taşımacılığı yapılıyor nehirler üzerinden, özellikle Ren Nehri üzerinden. Ve Ren Nehri'nin su seviyesi rekor seviyede düştü. 67 santime kadar düştü. İnanılır gibi değil. Bu 2018 yılındaki su seviyesinden 2 santim daha yüksek. O zamanlar da bayağı bir düşmüştü. Yağmur yağmayınca kuraklık nedeniyle Ren Nehri üzerinden su taşımacılığı yapılıyor dediğimiz gibi ve buradan çok önemli ürünler geliyor, mallar geliyor, işte yağ geliyor, petrol geliyor. Dolayısıyla bu taşımacılıkta su seviyesinin düşük olması gemilerin biraz daha boş gelmesine, daha fazla geminin yine sefer yapmasına neden oluyor. Yani normalde doluluk oranının sadece %25'ini taşıyabiliyormuş. Su seviyesi böyle düşük olduğunda buradan taşımacılık yapan gemiler, kıymetli Metropol FM dinleyenleri, bu ne anlama geliyor? Daha fazla sefer, daha fazla maliyet ve bu maliyeti de işte bu firmalar, büyük şirketler tüketiciye bindirmek zorunda kalabiliyor. Dolayısıyla yağmurun yağması özellikle batı bölgelerinde, Köln taraflarında çok ama çok önemli. Tabii o aniden yağan ve bir günlük süren yağmur su seviyesinin böyle çok fazla yükselmesine neden olmuyor. Yardımcı olmuyor. Avrupa'da sadece Ren Nehri değil, Tuna Nehri'nin de şu an, Donau'nun da su seviyesi bayağı düşmüş. Mesela Macaristan'da bu Tuna Nehri sayesinde elektrik üretimi yapılıyor ve şu an burada da su seviyesi düşük olduğu için hükümet Macaristan'da insanlara fazla elektrik kullanmayın diye çağrıda bulunuyor. Böyle de bir durum. Yani yağmur yağmadığında evet seviniyoruz, hava güzel, yaz havası, yağmur olmuyor, seviniyoruz ama öte yandan da ekonomi çok ciddi bir şekilde bu durumdan etkileniyor. Tarımda da problemler yaşanıyor, onu söylememe zaten gerek yok. Güzel sabahlar diliyoruz. Herkese merhabalar. Küçük bir ara vereceğiz. Sonrasında hemen buradayız. Ayrılmayın. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Ece Seçkin, aman aman, günaydın. Saatlerimiz 7 olmak üzere. Bu da İdo Tatlıses. Bileklerime kadar acıyor. Günaydın.

0: Rabia Tunç Bilek, yarı çıplak Metropol FM'de. Günaydın bütün dinleyenlerimize, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Metropol FM radyolarınızda. Ben Serdar, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel sabahlar diliyoruz, güzel bir gün diliyoruz. Günlerden Salı, 4 Ağustos tarihini yazıyoruz. Ona kadar birbirinden güzel şarkılar, birbirinden enteresan keyifli konular ve tabii ki sizlerin de katılımıyla yine birlikte güzel bir eğlenceli bir program olacak diye düşünüyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu an ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Nerelerdesiniz? Tatildeyseniz bir fotoğraf bekliyoruz efendim sizlerden. İş ortamlarında olanlar, siz ne yapıyorsunuz? Gönderin gelsin. 0 32 117 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Biraz yağmur yağdı. Sabah Frankfurt çevrelerinde, Mannheim civarlarında da sizin oralara yağdı mı? Nereden dinliyorsunuz? Havayla ilgili de bana küçük bir bilgi verirseniz mutlu olacağım. 0 32 117 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bu da Sibel Can ve Apio. Kıyamam. Şimdi sizinle.

0: Sana kıyamam.
1: Sana kıyamam Sibel Can'la APO söylediler. Güzel sabahlarınız olsun. Çalışmakta olanlar kolaylıklar diliyoruz sizlere. Mannheim'den Sümeyra tüm çalışanlara kolay gelsin. Ben de evden çalışıyorum ama çok sıcak diyor. Bunaltıcı bir hava var diyor. Duisburg'dan yazmış. İsmini yazmamış olan bir dinleyicimiz. Ne diyorduk? Mahmut diyorduk. Mahmut. İsmini yazmayana Mahmut. ThyssenKrupp'tan selamlar olsun demiş. Duisburg'a buradan sevgiler. Saros Körfezi'nden dinliyoruz diyor dinleyicimiz. Oo, nasıl oralar? Su soğuk mu? Fiyatlar nasıl? O bölgelerde. Mesela ben Saros Körfezi'ni merak ederim. Hemen Türkiye'nin kuzey batısında hemen o Kapıkule'den giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra sağa doğru kayı veriyorsunuz. Ege'ye doğru Saros Körfezi. Suyunu biraz soğuk diyorlar. Bilgi verir misin güzel arkadaşım? Aa, sen de ismini yazmamışsın. Mahmut, bize bilgi ver. Fiyatlar nasıl mesela? Türkiye'de döner kaça mesela? Döner kaç lira? Yemek kaç lira? Şezlong şemsiye kaç lira oralarda, Saroz'da? Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Turgay yazmış. Ne mi yapıyoruz? Yollarda sürünüyoruz. Wiesbaden'deyim şu an abi diyor. Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Tatil ne zaman? Fatoş yazmış. Dikmeye devam ediyoruz. Weishaupt'tan diyor. Fatoş da terzi. Kolaylıklar diliyoruz bütün çalışmakta olan arkadaşlarımıza. Barış yazdı. Köln'e yağmur yağdı. Hava serinledi diyor. Şu an 22 derece diyor. Köln bölgesindeki o bölgede, Ren bölgesinde yağan yağmur yağmayınca birkaç gündür hava kurak gidiyordu. Yağmur yoktu. Ve su taşımacılığında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ren nehrinin su seviyesi 67 santime kadar geriledi. Ve buradan işte taşımacılık yapan gemiler öyle çok fazla yük alamıyor. Normalde aldığı yükün sadece 1/4'üyle seyir edebiliyor buradaki gemiler. Bu da tabii ki lojistik maliyetini büyük firmalar için bayağı bir arttırdı. Bundan bahsederiz. Önemli bir konu bu. Yağmur önemli abi. Çok önemli. Çok önemli. Düşündüğümüzden daha önemli.

0: Döner yerine göre 700 liradan başlıyor. Serdar abi demiş dinleyicimiz. 700 mü?
1: Bu ne be?
0: O 700'e döneri satanlar 700'e döner yemiş mi hiç ya?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: En güzel anılar.

0: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
1: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food, Großmarkt Stuttgart. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Zinet Salih, seni daha nasıl sevebilirim? Zeliha yazmış. Muğla Akyaka 2 şezlonga 800 lira ödedik. Çok pahalı diyor. 800 lira ne yapıyor? 15 euro. Sinop'tan ucuzmuş ama Sinop'ta, ha orada dün dinleyicimiz Sinop'tan bildirdi. 2 şezlong bir şemsiye 850 lira dedi. Şemsiye var mıydı sizinkinde Zeliha? Bir de şey yazmış. İsmimi yazmayı unutmuşum. Lütfen bana Mahmut demeyin. Benim ismim Zeliha diyor. Hamburg'dan yağmurlu bir havadan sesleniyoruz. Sevgiler Seher demiş. Ayrıca diyor, niye Mahmut, çok kötü bir isim mi diyor. Yo, kötü isim demedik ki biz. Seher, demek ki sen bilmiyor musun? Bilmiyorsun. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. O klasikleşmiş bir Yeşilçam repliğidir Çiçek Abbas filminden. İlyas Salman gelir, Şener Şener Şakir der. O da der ki, ne demek Şakir? İlyas Salman'a cevaben şunu der.
1: Ne diyeyim? Mesela Mahmut mu diyeyim?
0: Şakir. Şener Şen de dönüp der ki, aa diyeceksin, abi diyeceksin. İlyas Salman da dönüp der ki, o günler eskide kaldı. Kardeşinim artık Şakir. İzle. O bakımdan Mahmut diyoruz yani, ismini yazmayanlara. Ne diyeyim, Mahmut mu diyeyim? Katro'dan Pınar. Ne yapalım diyor. Temizliyoruz işte diyor. Hava çok bunaltıcı. Temizlik işi yapıyoruz diyor. 24 derece şu an diyor. Kolay gelsin, kolay gelsin.

Erikli diyor Ercan Kılıç. Viplinginden Ercan Kılıç diyor ki Erikli bir zamanlar sakin ve güzeldi ama maalesef plaj kamp alanına dönmüş. Herkes mıntıka yapmış ve hijyenik ortam yok. Millet resmen denize nokta nokta orayı da mahvettiler diyor. Nokta noktayı anlamadım. Abi çok asosyal bir millet var ya. Çok asosyal insanlar var. Hani sosyal hayatı bilmeyen, sosyal davranamayan insanlar var. Kimseye saygısı olmayan, çöpünü oraya bırakan, pislik yapan. Ich will gar nicht darüber reden. Kotz mich so an, ich schwör's dir, Alter. Bir de ben şöyle bir adamım. Hani gördüğüm zaman söyleyen, böyle durumu kaşıyan bir adamım. Bir gün beni kaşıyacaklar. Muhammed Aktan yazmış. Wiesbaden'den yazıyorum diyor. Wiesbaden kazan, ben kepçe dönüp duruyorum diyor. Kolay gelsin. Fahli Erer imiş, çalışıyormuş. Kolay gelsin Muhammed. O da acayip ya, düşünsene. Bazen Fahşu'yla ve arabayı yerinden oynatamıyor. Düşünsene, durmadan arabayı stop ediyor. Yani durmadan onunla beraber bir öne gidiyorum, bir kafayı arkaya vuruyorum böyle. Offenbach'tan Yunus diye bir arkadaşımız vardı. Midem kalkıyor abi diyordu. Benimki de anlatırken kalkıyor. Doğru sürün lan şu arabayı diye kızmıyor musunuz?

Bak bundan çok güzel soru çıkar. Çalışırken kime nasıl kızıyorsunuz? Böyle faaliye gasın. Öğrenciler doğru sür şu arabayı yahu diye kızarsın. Çalışırken yanındakine nasıl kızıyorsun? Ne diyorsun?

0: Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Hande Yener en çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Metropol FM'de sizin için, sadece sizin için gönderdik. Güzel sabahlar, merhabalar. Offenbach'ta gece yağdı. Hava böyle çok güzel, serin, 23 derece diyor Mehmet. Günaydın Mehmet. Bitburg'dan yazmış Mahmut arkadaşımız. Orijinal Mahmut mu? Bira taşımaya devam. Milleti birasız bırakmıyoruz. Her gün bir tır dolusu gidiyor. Ve içiyorlar değil mi? O da enteresan. Sen bir tır götürüyorsun. Onlar bir günde bir tırı bitiriyor. Helal olsun. Bu Almanya'da ayı kafayla çekilmiyor demek ki arkadaş. Sofya'dan selamlar. Ben Soner diyor. Ooo, Türkiye yolunda. Kapıkule'ye doğru gidiyoruz. Yollar çok güzel, bir sıkıntı yok diyor. Bağlanırız sana birazdan Soner. Turgay yazmış. Abi tatil kışa doğru, Allah izin verirse Diyarbakır'a gideceğim de, oralar çok sıcak şu an. Onun için kışın gideceğiz diye bir mesaj göndermiş, sağ olsun. Türkiye'de sahilde şezlong fiyatlarından bahsettik. Akyaka'da iki şezlong 800 liraymış. 15 euro yapıyor. 800 lira. Sinop'tan bildirmişti dün bir dinleyicimiz. O da iki şezlong bir şemsiyeye 850 lira vermiştim diyor. 15 euro. Dinçer yazmış orada. Diyor ki bu konuyla ilgili. Abi Bulgaristan'da diyor şezlong ve çadır 30 euro diyor.
1: Bu ne be?
0: Harbiden bu ne be? Çorba parasını şezlongdan çıkarıyorlar demek ki.

Kadere bak Alişan, Mustafa Sandal'ın güzel şarkısı. Alişan'a da yakışmış vallahi, güzel olmuş. Tutkun yazmış. Mersin Erdemli'de 4 şezlonga 1200 lira para verdim diyor. 1200 lira ne yapıyor? Zeştiş. Yapıyor mu o kadar? Yok, o kadar yapmaz. Ne yapıyor? 1200 lira. Hadi bakalım matematikçiler. 24 euro mu yaptı? 25 euro. Abi hesaplayıp da gönderin. Bana hesaplattırmayın. Mehmet Homburg'dan yazmış. Yarama tuz bastım vallahi diyor. Beraber çalıştığım bir Alman arkadaşım var diyor. Çalışırken beni sinir ediyor. Tam bir idiot diyor. Arşeolog olmasın. Ben de yapılacak işleri Türkçe söylüyorum artık diyor. Erol yazmış. Tır şoförüyüm. Selam vermek için yazmıştım. Aleyküm selam. 20 euro yapar abi diyor. Teşekkür ediyoruz. Şezlong başı 5 ile 7 arası değişiyor demek ki Türkiye'de. Tatile gideceğim de merak ediyorum. Düşen bin parça, dalıp dalıp uzaklara. Döner 700 lira diyen oldu ya, doğru mu? O kadar var mı ya?

0: Sevene zulmedeni yakar geçerim.
1: O kadar.
0: Sevene zulmedeni ezer geçerim.
1: O kadar dedim.
0: Sefo ve Capo, Isabel. Şimdi sizin için...

0: Sefo ve Kapo Isabel. Guten Morgen. Serkan Bad Zobernheim'dan, Bad Kreuznach yakınlarından yazmış. Abi fındık büyüklüğünde şey yağmış dünya. Neredeyse ceviz büyüklüğünde dolu yağmış. Vay anasını. Bülent Kazan Berlin'den, İstanbul Avcılar'dayız. Burada tatilin tadını çıkarıyoruz diyor. Güzel tatiller, eşiyle tatildeymiş. Keyfiniz bol olsun efendim. 3 gündür rüzgar vardı diyor, Saros Körfezi'nden bildiriyor Recep arkadaşımız. Su biraz soğudu ama girince alışıyorsun maşallah diyor. Senin de bilmediğin yer yok ya diyor. İşimiz bu. Fiyatlar burada normal. Kazık yok yani. Dubleks ev fiyatları sorarsan 6 milyondan başlıyor. Onu sormadım. Ambulante Fliege'de çalışıyoruz diyor. Königsmuster Rosen'den Şener arkadaşımız yazmış. Merhabalar. Çalışırken yanınızdaki arkadaşınıza nasıl kızıyorsunuz diye sordum. Mithat diyor ki, Mithat da tatilden yeni geldi, hoş geldin. Sen de anlat abi, Türkiye nasıldı, her şey yolunda mı? Nerede kazık yedin? Arkadaşımla diyor, iş arkadaşımla çalışırken diyor, yaptığı işi beğenmediğimde diyor, senin yapacağın işi nokta nokta nokta diyemiyorum, bırak ben yaparım diyorum diyor. Aynı ben.
1: Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Sesin aşağıdan az.
0: Genelde Hakan'la oluyor sıkıntımız.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food, Grossandel, Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
3: TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2a.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Mutlu sabahlarınız olsun. Çay Şekeri programımız devam ediyor. Frankfurt'tan Yalçın Bey sağ olsun bildirmiş. Lange Straße 13, Hospital zum Heiligen Geist karşısında Sachsenhausen'in yönünde radar var diyor. Bu hafta ağırlıklı olarak radar kontrolleri yapılıyor 13 eyalette. Onu da yine hatırlatmış olalım dinleyenlerimize. Autobahn Berlin Richtung Wedding bayağı bir sıkışık demiş. 10 dakikadır yerimizde duruyoruz. Höve Kaiserdamm diye bildiriyor dinleyicimiz. Buradan da geçerken dikkat. Mehmet Homburg'dan yazmış. Güzel bir sabah diliyoruz size de efendim. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz efendim sizlere. Murat yazmış. Abi Türkiye'deki döner fiyatları çeyrek 250. Yarım 550. Vay be, vay be. Aklı olan Türkiye'de dışarıda yemek yemez, onu anladık.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Der Widerstand gegen das geplante Ende der Rente mit 63 wächst. 7 der insgesamt 16 Ministerpräsidenten haben sich mittlerweile gegen eine Abschaffung ausgesprochen. Ihr Argument, es gehe um den Respekt vor der Lebensleistung der Menschen. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther dagegen verteidigte den Vorschlag der Rentenkommission. Er sagte am Abend im ZDF:
3: Ich halte es für keine gute Idee, das Rentenpaket jetzt aufzuschnüren. Das ist eine wichtige und überfällige Reform. Wir haben dieses Thema viel zu lange vor uns hergeschoben.
2: Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Die EU-Innenminister beraten heute über die Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta. In der Videokonferenz geht es um Konsequenzen aus dem Vorfall. Denn während sich die Lage in Ceuta selbst beruhigt, eskaliert der Streit innerhalb der EU.
4: Die spanische Regierung fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. 22 EU-Regierungen, die einen offenen Kritikbrief an den spanischen Regierungschef Sanchez schickten, fühlen sich von diesem im Stich gelassen. Bei der EU, in diesem Fall den Innenministern, hängt immer alles mit allem zusammen. Sanchez hat in Sachen Migration, Verteidigung und Ukraine-Hilfe schon viele Hauptstädte verärgert. Die werfen ihm vor, den Grenzdurchbruch von Ceuta ermöglicht zu haben. Und Sanchez sieht seine Politik als erfolgreich an, fühlt sich missverstanden. Eine Videokonferenz wird da nicht ausreichen. Dieter Ebeling, Brüssel.
2: In Berlin berät heute der Innenausschuss des Bundestags über den islamistisch motivierten Terroranschlag am Rande des CSD in der Hauptstadt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt soll die Abgeordneten über den Stand der Ermittlungen informieren. Auch diese nicht öffentliche Sitzung findet wegen der parlamentarischen Sommerpause als Videokonferenz statt. Der Energiegesamtverbrauch in Deutschland ist im ersten Halbjahr laut einer Prognose der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen um 1,9% gesunken. Hauptgründe dafür sind laut der AG die unverändert schwache Konjunktur und der Anstieg der Energiepreise. Der Verbrauch von Diesel ging um 6% zurück, der Absatz von leichtem Heizöl brach um mehr als ein Drittel ein.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında jandarma ekipleri belediye binası ile Başkan Çiçek'in evinde arama yaptı. Soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında gazeteci ve Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Soruşturmada Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz para hareketleri ve yaklaşık 27 milyon liralık kripto para işlemi tespit edildiği belirtildi. Dosyada Cem Küçük'le 27 ayrı para transferi de inceleniyor. Soruşturma sürüyor. Değerli dinleyenler, Karadeniz'de Samsun'a gitmekte olan Türk mürettebatlı bir ro-ro gemisine drone saldırısı düzenlendi. Novorossiysk açıklarında meydana gelen olayda gemide bulunan 22 kişiden 13'ünün Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırıda gemide yangın çıktı, biraz hasar gördü. Mürettebat Rus ekipleri tarafından limana tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında toplam 40 kişi tutuklandı. Belediyedeki ihale ve ruhsat işlemlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Suçlamalar ihaleye fesat karıştırma yönünde. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı geçmesi halinde Sparta Prag'la Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Siyah beyazlı ekip 3. eleme turunda Kralove'yi elemesi halinde playofflarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb Kauno Zalgiris eşleşmesi kaybedeniyle karşılaşacak. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi de yine belli oldu. Bordo Mavililer Ferencvaros ile Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 35 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Bol su da yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

Hadise ve Motive, günaydın. Herkese selamlar, merhabalar. Güzel bir gün diliyoruz, güzel bir sabah olsun günlerden. Salı 4 Ağustos tarihini yazmaktayız. Çalışmakta olanlara kolaylıklar diliyoruz, hayırlı işler. Tabii gündeme de bakıyoruz, dünya ne konuşuyor?

Almanya ne konuşuyor? Dünyanın konuştuğu şey şu. Trump'la İran arasında bir anlaşma, Amerika ile İran arasında bir anlaşma olacak gibi görünüyor. Petrol fiyatı uluslararası piyasalarda düştü. Ama uluslararası piyasa bizi aslında hani o kadar ilgilendirmiyor. Benzin istasyonlarında düşmedi. Ama geriye bıraktığımız haftalara göre 1/4'lük bir düşüş var petrol fiyatında. Öte yandan Almanya'da ne konuşuluyor? Almanya'da demeklilik yaşı arttırılacak mı? 45 yıl boyunca aralıksız bir şekilde 18'inden 63'üne kadar eğer bir kişi emeklilik sigortasına para ödediyse 63'ünde emekli olabiliyor. Bu emeklilik yaşı kademeli olarak 70'e kadar yükseltilmek isteniyor. Mevcut hükümet tarafından hükümet ortakları SPD, CDU, CSU bu konuyla ilgili anlaştılar. Hatta bir uzman grup kuruldu ve işte nasıl bir emeklilik reformu olur diye bu uzmanlar kendi aralarında çalışmışlar. Ve bu reform paketi büyük bir ihtimalle hayata geçirilecek. Ama şimdi bu partilerin içinden bazı önemli isimler ya biz bunu yapmayalım daha iyi diyorlar. Hele de Doğu eyaletlerin başbakanları bunu söylüyor. CDU'nun içinden bunu söyleyenler var. SPD'de söyleyenler var. Ve CDU'da da siz susun bakayım fazla karışmayın diye onlara kızanlar var. Hani siz susun konuşmayın demiyorlar da. Hani bu reform paketi düşünüldüğü gibi hayata geçirilmeli diye emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunanlar var. Bu tartışmalar Almanya'da devam ediyor. Gündemde ne var diye merak ediyor iseniz işte aha da bunlar var.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
4: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
5: Güzelden

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Günaydın, günaydın. Selamlar. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Zafer Stuttgart'tan günaydın sana da. Bielefeld'den yazmış Ziya arkadaşımız. Buralarda havalar parçalı bulutlu ve tertemiz bir hava var diyor. Perşembe akşamı Sıla yolu başlıyor. İstikamet İzmir diyor. İyi yolculuklar. Tatilden geri dönmüş bir arkadaşımız diyor ki Türkiye'de arabam bozuldu. Termostat hat den geist aufgegeben. Sanayiye gittim. Tamirci abi orijinal parça sipariş verdim. Öğleden sonra gelir dedi diyor. Ben de kendimce zaten 80 euroya kadar kazıklanırım diye kendime bir pay biçmiştim diyor. Parçayı örüyor çarpınca 88 euro tuttu diyor. İyi tutturmuşsun. Yeni gelen parçanın kartonunu atmamıştım. Bir baktım ki diyor bizim buradan diyor Ganderkesee'den, Bremen Ganderkesee'den diyor gitmiş Türkiye'ye diyor. Yani anlayacağım parça Bremen'den İzmir'e geliyor. İzmir'de benim arabama takılıp tekrar Bremen'e geri gidiyor. Evet öyle olmuş. Termostatın dönüp dolaşacağı yer Ganderkesee'dir. Bir de orijinal parça diye bana satıyor diyor. Şerefsiz diye yazmış. Abi Türkiye dışından gelen her parça orijinal sayılıyor zaten. Hamburg'dan Sezer. Alman iş arkadaşımla tartıştığımızda adam 2-3 hafta boyunca benimle konuşmuyor. Ve ne dediğini ve nedenini de söylemiyor. Veya niye kırıldığını söylemiyor. Susmayı tercih ediyor. Özel sorunlarım var diyor. Alakası yok. Sadece bana yapıyor bu tribi diyor. Sen de kırma adamı. Demek ki sana daha fazla bozuluyor. Hakan yazmış. Eklemek istediğim bir şey var. Türkiye'de inşaat yaptırıyorum. Gerçekten çok zor. İnşaat yaptırması. Kimse yaptırmasın diyor. Çok zor. Buraya stres olmaya geliyorsun. Resmen paranla perişan oluyorsun diyor. Abi Türkiye'de ustalara iş yaptırmak harbiden ölüm ya. Vallahi bir de hani yaptıkları işi de hani yaptırma daha iyi. Sen bilmediğin halde daha iyisini yaparsın belki. Hadi bir tane daha okuyalım. Enteresan bir mesaj. Murat Frankfurt'tan. Abi 7 yıl önce Almanya'ya geldim. Otobüs şoförüyüm. Çalışıyorum. Almanca kursunu yaptım. Lieben'in Deutschland testini yaptım. Yeteri kadar büyük bir evde kalıyorum. Bir suç işlemedim. Daha oturum alamadım. Almanya dışına çıkamıyorum. İnsaf. Tanıdıklarım var, onları görüyorum. Kaçak çalışıyorlar. Ne Almanca kursu var, ne de bir şey. Bir bebek yapıp oturumu alıyorlar diyor. Sonra kaçak çalışmaya devam edip Türkiye'ye tatile gidiyorlar diyor. Şimdi yeni bir avukat tutup başvurduk. Oturuma 4 ay geçti. İşlemler uzun sürüyor. Yok mu bu işe bir el atacak diyor. Çocuk yap. Sen de bebek yap. Busfahrer bei der ICB'miş. Frankfurt'ta. Willkommen in Deutschland, Murat.

Söyle canım, Aşkın Nur Yengi ve Erol Evgin. Harika oldu bu da. Az önce Sezen Aksu'dan Şinanay şarkısını göndermiştim. Şinanay yavrum Şinanay. Metin yazmış. Şarkı muhteşem, bir Fenerbahçeli olarak çok seviyoruz bu parçayı diyor. Galatasaraylılar da çok seviyor Metin. Stuttgart'tan Zafer Türkmen. Vay Terzoğu demiş. Teşekkür ediyoruz. Özge. Ben çalışırken en çok kendime kızıyorum. Bir zengin koca bulamadım diye diyor. Bu hanımların da zengin koca derdi. Niye zengin koca bulacaksın ki Özge? Niye? Artık fiyatlar birebir. Damit man sich wie in Deutschland fühlt in der Türkei diyor. Fiyatları duydukça demiş Berlin'den Zarif, Türkiye'ye gitmekten korkuyor diye bir mesaj da ondan. 14 Eylül'de OSI izin başlıyor diye yazmış. Dedim altın kuma gideceğim, fiyatları duyunca gidesim gelmiyor vallahi, iptal mi etsem diyor. Kendin pişir kendin ye Türkiye'de artık abi. Murat Boz, geri dönüş olsa şimdi sizinle güzel sabahlar.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Güneybatı'nda yaklaşık 100 sığır işletmesinde Almanya'da daha önce tanımlanmamış, rastlanmamış bir orta bunya virüs tespit edildi. Hayvanlarda ateş, ishal ve süt veriminde düşüş görülürken ölüm bildirilmedi. Friedrich Loeffler Enstitüsü mevcut bilgilere göre insanlar için önemli bir enfeksiyon riski bulunmadığını ancak araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Reutlingen ilçesi sıcak hava ve yetersiz yağış nedeniyle yüzey sularından su çekme yasağını Eylül'ün ortasına kadar uzattı. Haziran sonundan beri yürürlükte olan yasak bazı nehir ve dereleri kapsamıyor. Ancak buralarda da yalnızca sınırlı kullanım mümkün olabiliyor. Aşırı sıcaklar altyapıya da zarar veriyor. Baden-Württemberg'de fırtınayla birlikte aşırı sıcaklık demiryolu altyapısında hasara ve çok sayıda arazi yangınına müdahaleye neden oldu. Bugün sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkması, yerel olarak ise dolu, kuvvetli yağış ve rüzgar görülmesi bekleniyor. Alman Meteoroloji Servisi uyarıların bölgesel olarak takip edilmesini öneriyor. Heute gibt es Hitze und Blitze. Almanya'da bugün sıcaklıkların 30 ila 38 dereceye çıkması beklenirken, öğle saatlerinden itibaren birçok bölgede şiddetli gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor. Meteoroloji Dairesi, kısa sürede metrekareye 25 litreden fazla yağış, dolu ve saatte 90 ila 120 kilometre hıza ulaşan fırtına bekliyor. Hükümet, zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanması halinde yeni bir sivil hizmet modeli için hazırlık yapıyor. Aile Bakanlığı, 23 büyük kuruluş ve derneğe askerlik hizmetlerini reddedenler için kapasite durumunu sordu. 22 kurum uygun imkan sunabileceğini bildirdi. Alman ordusu yeterli asker bulamazsa ihtiyaç temelli zorunlu askerlik gündeme gelebilir. Değerli dinleyenler, hatırlayacaksınız, on binlerce kişi Fas'tan İspanya'nın Ceuta adasına geçiş yapmıştı. Bunun üzerine Avrupa'da yeni bir göçmen krizi tartışması başlamıştı. İşte bunun için Avrupa Birliği İçişleri Bakanları sınır güvenliği ve üye ülkeler arasında dayanışmayı görüşmek üzere bugün özel olarak toplanıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Mustafa Sandal, Dön Dünya. Günaydın. Herkese merhabalar. Güzel sabahlar diliyoruz. Hoş geldiniz radyolarına. Yeni ses vermiş olan dinleyenlerimizi selamlayalım. Kolaylıklar diliyoruz iş ortamlarında bulunanlara. Ve tatilde de bizi dinleyen arkadaşlarımız var. İtalya'ya, sadece Türkiye değil İtalya'ya da giden tatilcilerimiz, insanlarımız var. Başka ülkelere de giden, başka ülkelerden dinleyenler de yazsınlar bize. Bulgaristan çok pahalı dedi mesela birçok dinleyicimiz. İki şezlonga 30 euro verdik diyorlar. Bulgaristan'da Varna, Burgaz, buralar da herhalde Avrupa'nın yeni Paris'i oldu. İşletmeciler de mi Türkiye'den yoksa? Türkiye'deki ustalara bence haksızlık ediyorsunuz diyor. Burada da Türk ustalar işini gerektiği gibi yapmıyor diyor. Oo. Ama dediğin doğru. Türkiye'deki ustalık hiçbir yerde yok. İki arabayı birleştiriyorlar abi. Arabanın ortasından itibaren önü başka bir arabadan alınmış. O arabayı ortadan kesmişler. Ön tarafını almışlar. Hatırlıyor musunuz? Öyle bir araba vardı. Audi bir arabayı öyle yapmışlar. Arka taraf başka araba. En azından model aynı. Marka aynı. Dediğin gibi o ustalık hiçbir yerde yok. Ludwig Safinen Yücel, teşekkür ediyoruz hatırlattığın için. Ne anlatacaktık, ne anlattık vallahi. Yücel, kafamı karıştırdın. Karakaş, gözlerin elmas, Metropol FM'de günaydın.

Karakaş gözlerin elmas. Günaydın efendim. Elmas değil de şeye bakalım. Altına bakalım. Altın ne kadar düştü ya? O bir zirve yapmıştı. Bayağı bir zirve yapmıştı bu savaşın ilk başladığında. 5500 dolara kadar yükselince insanlar eyvah alalım daha da yükselecek altın dediler ve alanlar şu an bin pişman. Şu an ne kadar bak 5000'den 5500'den 4000'e düştü abi 4000. Ama o dönemler hatırlıyor musunuz? Hakan'la yayın yapıyorduk. Dedim ki altın işini halledeceğim merak etmeyin. Bir çeyrekle dedim bu işi hallederim siz sıkıntı etmeyin. Hatta bazı dinleyicilerimiz dediler ki Serdar sen bu işi hallet çeyreği biz ödeyelim dediler. Dedim ki siz öderseniz olmaz. O para dedim benim cebimden çıkması lazım. Çeyrek alırsam altın düşer. Hanım dedi ki benim hanım dedi ki bir de dedi madem öyle bir bilezik al tam düşsün. Lan aldık düşüş o düşüş baba. Lan altın belini doğrultamıyor ya. 4000 dolara gerilemiş. Düğün yapacak olanlar için tabii önemli, güzel ama yatırımcılar için ne kadar güzelsin. Öyle ya da böyle bir gün mutlaka yükselir diye düşündüm ama ne zaman tabii.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatt da. Etje Mangal.
1: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachtenservice. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2A.
2: En güzel anılarınız, en güzel kutlamalarınız yarım kalmasın. Söz, nişan, doğum günü ve tüm özel davetlerinizde Hotel Am Charlottenplatz, profesyonel catering hizmeti ve canlı müziğiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 4930. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
3: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
4: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen, spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim da.
5: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
6: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
7: Ege Türk, ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
8: Devam ediyor Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programında. Elmas yazmış. Selam vermek istedim diyor. Hoş geldin Elmas. Selamlar. Osman yazmış. Petrolün fiyatı düştü diyorsun. Benzin de düştü mü diyor. Ele kulağında. Düştü düşecek. Düştü düşecek. Altın fiyatlarıyla ilgili de diyor ki dinleyicimiz. Serdar diyor altın almana gerek yok. Kuyumcuya gir çık. Yeter diyor. Yine düşer diyor. Kuyumcunun önünden geç. Yeter diyor.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. In der Union herrscht weiter Uneinigkeit über die Rentenreform. Der Widerstand gegen das geplante Ende der Rente mit 63 wächst. 7 der insgesamt 16 Ministerpräsidenten haben sich dagegen gestellt. Unionsfraktionschef Thorsten Frey hat jetzt aber noch einmal betont, dass er keinen Spielraum für Nachbesserungen am Rentenpaket sieht.
2: Inzwischen kommt nicht mehr nur Kritik von CDU-Regierungschefs, auch kritische Stimmen aus der SPD werden lauter. Bei den Vorschlägen der Rentenkommission gäbe es mit Blick auf die Rente mit 63 eine große Ungerechtigkeit, sagt zum Beispiel Saarlands Regierungschefin Anke Rehlinger. Die zunehmende Kritik ändere aber nichts am Kurs der Regierung, betont Unionsfraktionschef Thorsten Frey. Würde man das Paket jetzt wieder aufschnüren, drohe die gesamte Reform zu scheitern. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Angesichts der Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta mit mindestens 72 Toten beraten die EU-Innenminister am Vormittag in einer Videokonferenz über die Konsequenzen. In der vergangenen Woche hatten bis zu 60.000 Menschen von Marokko aus Ceuta erreicht. Die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs der EU kritisierte daraufhin die spanische Migrationspolitik. Spaniens Regierung warf den anderen Mitgliedsländern wiederum vor, die Krise politisch auszuschlachten. Der Energiegesamtverbrauch hier in Deutschland ist in den ersten 6 Monaten des Jahres um 1,9% gesunken. Das geht aus einer Hochrechnung der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen hervor. Hauptgründe dafür sind die unverändert schwache Konjunktur und der Anstieg der Energiepreise.
3: Den hohen Ölpreis merkt man nicht nur beim Tanken. Deshalb wird, wo es geht, Energie gespart. Der Prognose zufolge sank der Verbrauch von Mineralöl im ersten Halbjahr um 8%. Bei leichtem Heizöl ging es sogar um mehr als ein Drittel nach unten. Zugelegt haben unter anderem die erneuerbaren Energien, vor allem durch ein starkes Plus bei der Windkraft. Sie haben inzwischen einen Anteil von einem guten Fünftel am Gesamtenergieverbrauch. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: In Griechenland kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen mehrere große Wald- und Buschbrände westlich der Hauptstadt Athen. Weitere Ortschaften und ein Industriepark mussten evakuiert werden. Auch im Nordwesten der USA, im Bundesstaat Washington, lodern 3 riesige Feuer. Die Behörden sprechen von der schlimmsten Naturkatastrophe in der Geschichte der Region.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında jandarma ekipleri belediye binası ile Başkan Çiçek'in evinde arama yaptı. Soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında gazeteci ve Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Soruşturmada Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz para hareketleri ve yaklaşık 27 milyon liralık kripto para işlemi tespit edildiği belirtildi. Dosyada Cem Küçük'le 27 ayrı para transferi de inceleniyor. Soruşturma sürüyor. Değerli dinleyenler, Karadeniz'de Samsun'a gitmekte olan Türk mürettebatlı bir ro-ro gemisine drone saldırısı düzenlendi. Novorossiysk açıklarında meydana gelen olayda gemide bulunan 22 kişiden 13'ünün Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırıda gemide yangın çıktı, biraz hasar gördü. Mürettebat Rus ekipleri tarafından limana tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı. CHP'li Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında toplam 40 kişi tutuklandı. Belediyedeki ihale ve ruhsat işlemlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Suçlamalar ihaleye fesat karıştırma yönünde. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı geçmesi halinde Sparta Prag'la Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Siyah beyazlı ekip 3. eleme turunda Kralove'yi elemesi halinde playofflarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris eşleşmesi kaybedeniyle karşılaşacak. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi de yine belli oldu. Bordeaux Mavililer Ferencvaros ile Górnik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 35 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler iyi olur. Bol su da yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KYİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 113 euro 46 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 55 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 72 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: toprak.
1: Soner Sarıkabadayı'nın en çok sevdiğim şarkısı diyebilirim. Kutsal Toprak Metropol FM'deydi. Günaydın efendim, herkese selamlar. Yollarda bir aksaklık problem var mı? Radar ihbarı varsa özellikle bize ulaştırın. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız.

Kamız. Kaiser Friedrich Ring üzerinde Wiesbaden'de yolda radar bulunuyormuş. Buradan geçen arkadaşlarımızın dikkatine. Almanya genelinde bu hafta 16 eyaletten 13'ünde bu radar kontrolleri biraz daha yoğun bir şekilde yapılıyor. Onu da yine söylemiş olalım sizlere. Ve Sevcan Hanım'dan da bir paylaşım var. O da diyor ki bugün işe gitmedim. Halsnaz'ın Orhan Arts'a gittim. Yolda sanki o senin söylemiş olduğun radarlardan vardı. Großzietener Straße Höhe Lichtenradadan Barnetstraße. Burada yolda radar var diyor. Buradan geçerken dikkat. Frankfurt'ta da Yalçın arkadaşımız görmüş bir tane. Lange Straße Nummer 13 Hospital zum Heiligen Geist karşısında Sachsenhausen yönünde yolda radar var. Almanya genelinde özellikle kazaların çok daha yoğun olduğu bölgelerde, yuva önlerinde, okul önlerinde daha fazla radar kontrolü yapılıyor bu aralar. Bir hafta boyunca onu hatırlatalım dinleyenlerimize. Unutmayın. Dün neredeyse ben giriyordum vallahi bir radara.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
2: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Alişan, kadere bak Metropol FM'de. Guten Morgen, selamlar herkese, merhabalar. Birazcık da spordan, futboldan bahsedelim. Fenerbahçe yarın akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'la karşı karşıya geliyor. Maç İstanbul'da oynanacak. Kıymetli dinleyenler, Fenerbahçe'ye bol şanslar. Hangi kanaldan saat kaç itibariyle izleyebilirsiniz? Hemen ona da bakalım. Saat 20'de başlayacak ve TV100'den canlı izleyebilecek spor severler. Bu müsabakayı, rövanşı ise haftaya oynanacak Avusturya'da. Ve Fenerbahçe inşallah bu turu geçerse playoff'taki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sparta Prag, Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Olympique Lyon, Fransa'nın Olympique Lyon takımlarının oynayacağı maçın galibiyle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne yükselmek için playoff oynayacak bu turu geçer ise. Başarılar diliyoruz. Ve şey ne oldu ya, Muhammed Salah ne oldu? Trabzonspor'un girişimleri vardı. 17 milyon euro teklif ettiği bildiriliyor Trabzonspor'un Muhammed Salah'a. Son durum ne? Bununla ilgili imza an meselesi deniliyor değerli dinleyenler haberlerde. Muhammed Salah çok önemli bir golcü ama hani birazcık yaşı var sanki. 15-16 milyon da bilmiyorum. Çok da az bir para değil olsa gerek. Ama tabii ki takımlar da kulüpler de bu tarz futbolcuları transfer ederken özellikle forma satışından, sponsorlardan da çok ciddi gelir elde ediyor. Onu da unutmamak gerekir. Gökhan Özen, benim için ne yapardın?

Gökhan Özel, benim için ne yapardın? Guten Morgen, herkese merhabalar. Aklıma şey geldi ya, sevgililer günü özel yaptığımız bir yarışma vardı bundan birkaç ay önce. Sevgilin için, sevdiğin için ne yapardın diye. Abi o soğuk günde Nekar nehrine giren bir abimiz vardı, onu hatırlıyorum. Mehmet abi miydi? Mustafa abi miydi? Tam hatırlamıyorum. Bir abi vardı, çiğ çiğ tavuk eti yemişti ya. Sevgiliniz için müzik yapan, koca minibüsü kalpli balonlarla dolduranlar. Güzel bir yarışma olmuştu. Ses getiren bir yarışma olmuştu. O geldi aklıma vallahi. Serdar, Hakan dün gönderdiğin sesli mesajı bize dinletti zaten diyor. Ha, radar ihbarını diyorsun. Evet, doğru. Yollar bomboş diyor Soner. Çıkın çıkın gelin diyor. Kapıkule'ye doğru gidiyoruz diyor. O kadar boşsa gelelim. Cemil yazmış, Samsun'dan dinliyormuş şu an bizi. Samsun nasıl? Birkaç haftaya ben de orada olurum. Göz kulak ol oralara Cemil. Başka? Radar var. Kaiser Friedrich Ring in Wiesbaden. Semra bildirmiş, teşekkür ediyoruz. Würzburg'dan yazmış. İsmini de yazsaydın güzel kardeşim. Davut. Würzburg'dan Davut yazmış. Arabayla Stuttgart'a geldim. 30 yazan yerde 30'la ki 30 yazan yerde 30'la gidiyorum. Ve beni sollayanlar, beni geçenler bana el sallıyor. Bu ne anlama geliyor diyor. Şimdi el sallamadan el sallamaya fark var Davut'um. Şimdi soldan sağa, sağdan sola sallıyorsa hani bye bye anlamına geliyor. Hani biz gidiyoruz, sen devam et. Hani eli sallayarak da parmaklardan biriyle bir şekil falan yapılıyorsa onun manası çok derin. Eğer eli ileri geri sallıyorsa, ileri geriye sallıyorsa o da çok sakat bir davranış. Niye böyle kederli suskunum ben, anlasana be canım. Eli kaldırıp sağdan sola doğru indirirken hafiften yumruk şeklinde birleştirerek hareket yapıyorsa, tekrarlıyorsa bunu, o da çok sıkıntı. Biraz daha net olursan yardım

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Güneybatı'nda yaklaşık 100 sığır işletmesinde Almanya'da daha önce tanımlanmamış, rastlanmamış bir orta bunya virüs tespit edildi. Hayvanlarda ateş, ishal ve süt veriminde düşüş görülürken ölüm bildirilmedi. Friedrich Loeffler Enstitüsü mevcut bilgilere göre insanlar için önemli bir enfeksiyon riski bulunmadığını ancak araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Reutlingen ilçesi sıcak hava ve yetersiz yağış nedeniyle yüzey sularından su çekme yasağını Eylül'ün ortasına kadar uzattı. Haziran sonundan beri yürürlükte olan yasak bazı nehir ve dereleri kapsamıyor. Ancak buralarda da yalnızca sınırlı kullanım mümkün olabiliyor. Aşırı sıcaklar altyapıya da zarar veriyor. Baden-Württemberg'de fırtınayla birlikte aşırı sıcaklık demiryolu altyapısında hasara ve çok sayıda arazi yangınına müdahaleye neden oldu. Bugün sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkması, yerel olarak ise dolu, kuvvetli yağış ve rüzgar görülmesi bekleniyor. Alman Meteoroloji Servisi uyarıların bölgesel olarak takip edilmesini öneriyor. Heute gibt es Hitze und Blitze. Almanya'da bugün sıcaklıkların 30 ila 38 dereceye çıkması beklenirken, öğle saatlerinden itibaren birçok bölgede şiddetli gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor. Meteoroloji Dairesi, kısa sürede metrekareye 25 litreden fazla yağış, dolu ve saatte 90 ila 120 kilometre hıza ulaşan fırtına bekliyor. Hükümet, zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanması halinde yeni bir sivil hizmet modeli için hazırlık yapıyor. Aile Bakanlığı, 23 büyük kuruluş ve derneğe askerlik hizmetlerini reddedenler için kapasite durumunu sordu. 22 kurum uygun imkan sunabileceğini bildirdi. Alman ordusu yeterli asker bulamazsa ihtiyaç temelli zorunlu askerlik gündeme gelebilir. Değerli dinleyenler, hatırlayacaksınız, on binlerce kişi Fas'tan İspanya'nın Ceuta adasına geçiş yapmıştı. Bunun üzerine Avrupa'da yeni bir göçmen krizi tartışması başlamıştı. İşte bunun için Avrupa Birliği İçişleri Bakanları sınır güvenliği ve üye ülkeler arasında dayanışmayı görüşmek üzere bugün özel olarak toplanıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Oyunbaz yalın Metropol FM'de. Guten Morgen. Selçuk yazmış. Az önce Davut arkadaşımız, Davut'un bir mesajı vardı. Davut diyor ki Stuttgart'a geldim. Würzburg'dan Stuttgart'a geldim. 30'luk bölgede 30'la gidiyorum. 30 yazıyor, 30'la gidiyorum. Beni sollayanlar bana el sallıyor. Bu el sallamanın bir anlamı var mı diyor. Anca gidersin, anca gidersin diyorlardır. Tabii eli sallarken bir parmak işareti falan varsa hani pek hoş bir onun pek bir hoş anlamı yok. Didim Altınkum'dan bildiriyor. Hamburglu Taner, buralar çok güzel diyor ama biraz pahalı demiş. Teşekkür ediyoruz. Erol yazmış. 2 gündür radar, bir tane radar görmedim diyor. Senin radarı görmen önemli değil. Radar seni görmesin. Önemli olan o. Başka kim ne göndermiş? Şu an nerelerdesiniz? Ne yapıyorsunuz? Tatil nasıl gidiyor? Sıla yolunda olanlar var. Yollarda bir problem var mı diye sordum. Sofya yolunda olan Söner arkadaşımız her şey yolunda, bir sıkıntı yok dedi. Kapıkule'ye doğru gidiyoruz diyor. İyi yolculuklar diliyoruz, iyi tatiller diliyoruz. Almanya genelinde de bütün eyaletlerde tatiller başladı. Her eyalette farklı farklı başlıyor tatiller. Eyaletlere 3 ay süre zarfı içinde diyor tatilini başlat ve bitir diyor Alman hükümeti. Ve o 3 aylık süreyi çok dar tutuyormuş şeyler, eyaletler. Hani daha fazla yayabilirlermiş. Onu yapmıyorlarmış değerli dinleyenler. Hani o 3 aylık süreyi aşağı yukarı 2 aya kadar yayıyorlarmış. Daha fazlasını yapmıyorlarmış. O da bazen yer yer trafikte sıkışıklığa neden oluyor. Hele de böyle tatil başlangıcında, tatil bitiminde değerli dinleyenler. İlk neresi tatile girmişti? Rheinland-Pfalz, Hessen, oralar ilk tatile girmişti. Öyle hatırlıyorum. Birazdan bakalım. Hani tatil başlarken tatil başlıyor diye seviniyorduk. Tatil bitiyor. Ne zaman bitiyor? Bir de ona bakalım.

Are you original? Yani orijinal misin diyor yoksa hepsi fake mi diyor? Kaşlar, gözler, dudaklar fake mi diyor? Bakayım kim de göndermiş? Abi diyor bu hafta Rheinland-Pfalz eyaletinde tatiller son. Evet baktım ona. Haftaya pazartesi okullar başlıyor. Nasıl mutlusunuz değil mi? Tabii şimdi tatile gidememiş olanlar, çocukları evde olanlar, tatili evde geçirenler. Oh be şu okullar başlasın da bir rahat edelim diyordur kesin. Annem öyle diyordu. Şu okullar bir başlasın artık ya diyordu. Evet haftaya ayın 10'u pazartesi Hessen eyaletinde, Rheinland-Pfalz eyaletinde son okul pardon ilk okul günü tatiller bitiyor. Cuma günü son tatil günü diyebiliriz aslında buna. Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen. Bremen ve Niedersachsen'de haftaya okula başlıyorlar. Ayın 13'ü ilk okul günü. Niye öyle yapmışlar ya? Niye öyle perşembeye okulun başlangıcını perşembeye almışlar ki? Yani iki gün daha ver, öbür hafta pazartesi başlasın Allah Allah. Abi yandık aynı vaka da diyemiyorsun. Hamburg'da da ayın 19'unda başlıyor. Öbür hafta 20'sinde başlıyor. Onu da söyleyeyim. Berlin'de ne zaman başlıyor okullar? Berlin'de de 24'ü ilk okul günü. Bütün öğrenci arkadaşlarımıza İyi bir yeni eğitim dönemi, başarılı yeni bir eğitim dönemi diliyoruz. Tabii sınıfta çakanlar da var. Hadi bakalım maçın tekrarında başarılar diliyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lavtaşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT Stuttgart Stammheim'da.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatter. Etje Mangal.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
2: Metropol FM'de.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir.
4: Güzel tatiller diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Tatil ortamlarında da sesimizi dinleyenler, bize mesaj gönderen arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz var. Sağ olsunlar, tatile gidip de bizleri unutmamışlar. Onlara güzel tatiller diliyoruz. Türkan ve Turgay, yayınınızı zevkle dinliyoruz. Biz de şu an karavanımızla Esen'den Türkiye'ye yola çıkıyoruz diyor. Ne güzel. Hayalimdir benim o ya. Vallahi. Çok güzel. Yarın bağlanalım size. Türkan Hanım ve Turgay Bey, iyi tatiller diliyoruz. Nerelere gideceksiniz? İlk defa mı gidiyorsunuz bu şekilde? Vallahi merak ediyoruz. Hani sanki biz de gidiyormuşuz gibi oluyor. Böyle tatil videolarını falan izlersin ya. Kışın havalar böyle soğuk olur. Yaz tatili videolarını izlersin. Hani kendini o şekilde teselli edersin. Yurt tesellisi olur o biraz. Anlatın, nereye gidiyorsunuz? Bond'dan çıkamadım 3 yıldan beri. Köln Mülheim'a döner yemeğe gitmiştim. Bond'dan Şenel Reis Gürses yazmış. Hayırlı sabahlar. Mesut arkadaşımız İtalya'da eşiyle tatil yapıyor. Bu Venezia bölgesinde. Venezia deniliyor ya. Venedik bölgesi ama biraz daha çevresi. Orada sahil tatil yapıyorlarmış. Ve bu şezlong fiyatlarıyla ilgili bak bize ne göndermiş.
5: Serdar'ım, Bibione'de şemsiye, bir büyük şemsiye, iki tane ligi haftalık 7 günlüğüne 85 euro. Ama hangi sırada olduğu da önemli. Çünkü nereden baksan 10-15 sıra var öne doğru.
4: Oo.
5: Biz direkt denize sıfır havluları serdik. Orada güneşlendik. Suyumuzu da, suya da girdik. Eğlendik. Ama haftalık 85 euro yani. Legitim. Yani Zegut'a payız.
4: Evet. Ne yapıyor? Günlük 12 euro falan yapıyor. Güzel. Ama tabii yerine göre ne diyor? 15 sıra var diyor. Yani siz denizi böyle kenarından görüyorsunuz. Hani öyle bir durumda da hani şimdi en ön sırada olursun. Değerli eşyaların şezlongun üzerinde olur. Hani durmadan suya girince oraya bakarsın. Böyle eşyalarını görürsün. Ama en arkada olduğu zaman o sıkıntı abi. Hani görsen de kar etmez yani. Hırsız falan gelse, değerli eşyanı oradan alsa, sen oraya varana kadar adam sana 10 kere nanik yapar. Dönüp nanik yapar. Saatlerimiz 10 olmak üzere. Çay Şekeri programımızın artık son dakikaları, son saniyeleri geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Umarım güne güzel başlamışızdır, keyifle başlamışızdır. Buna küçük bir katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Yarın yine 6 ile 10 arası duyuşmak ümidiyle. Mesut Bey, sizlere iyi tatiller. Tatil ortamlarında olan herkese güzel günler, iyi dinlenmeler diyelim. Çalışmakta olanlara da hayırlı işler tabii ki.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Angesichts der Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta mit mindestens 72 Toten beraten die EU-Innenminister heute über die Lage und Konsequenzen. Der CSU-Europapolitiker und Chef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber forderte Spaniens Regierung in der Bild zu einer Kehrtwende in der Migrationspolitik auf.
2: Nach dem Massenandrang in Ceuta wollen die EU-Innenminister unter anderem über einen besseren Schutz der Außengrenzen beraten. EVP-Chef Weber wirft Spanien Alleingänge vor und sieht die linke Regierung von Premier Sanchez isoliert. In der vergangenen Woche hatten zeitweise bis zu 60.000 Menschen von Marokko aus die spanische Exklave erreicht. Spaniens Regierung betont aber, der größte Teil der Migranten sei nach Marokko zurückgekehrt. Sie wirft den anderen EU-Staaten vor, die Krise politisch auszuschlachten. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: FDP-Generalsekretär Martin Hagen hat der Bundesregierung mangelndes Durchsetzungsvermögen und Ideenlosigkeit in der Rentenpolitik vorgeworfen. Schwarz-Rot habe weder die Kraft, die Vorschläge der Rentenkommission 1:1 umzusetzen, noch das politische Vermögen oder den Mut, sinnvolle Alternativen zu einzelnen Ideen zu entwickeln, sagte Hagen der dpa. Die Kommission hatte unter anderem die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren vorgeschlagen. Dagegen protestieren vor allem die Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer. Der tödliche Anschlag beim Berliner CSD wirft noch immer Fragen auf, unter anderem zum genauen Ablauf. Heute informiert Innenminister Alexander Dobrindt den Innenausschuss des Bundestags über den Stand der Ermittlungen.
3: Was ist da schiefgelaufen, fragt sich nicht nur die queere Community. Die Behörden hatten schließlich den mutmaßlichen Täter auf dem Schirm als islamistischen Gefährder. Er wurde auch überwacht, war aber auf freiem Fuß, weil ein Urteil noch nicht rechtskräftig war. Bei der Terrorfahrt mit einem Auto war eine Frau gestorben. Viele Menschen wurden verletzt. Der Attentäter selbst konnte zunächst fliehen, wurde dann aber später von Polizisten erschossen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Bahnreisen waren für Fahrgäste auch im Juli eine echte Geduldsprobe. Nur gerade mal gut 52% aller Fernzüge waren ohne Verspätungen unterwegs. Die Gründe sind laut Bahn eine kontinuierliche Zunahme von Anlagenstörungen und weiterhin zahlreiche Baustellen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında jandarma ekipleri belediye binası ile Başkan Çiçek'in evinde arama yaptı. Soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında gazeteci ve Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Soruşturmada Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz para hareketleri ve yaklaşık 27 milyon liralık kripto para işlemi tespit edildiği belirtildi. Dosyada Cem Küçük'le 27 ayrı para transferi de inceleniyor. Soruşturma sürüyor. Değerli dinleyenler, Karadeniz'de Samsun'a gitmekte olan Türk mürettebatlı bir ro-ro gemisine drone saldırısı düzenlendi. Novorossiysk açıklarında meydana gelen olayda gemide bulunan 22 kişiden 13'ünün Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırıda gemide yangın çıktı, biraz hasar gördü. Mürettebat Rus ekipleri tarafından limana tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı. CHP'li Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında toplam 40 kişi tutuklandı. Belediyedeki ihale ve ruhsat işlemlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Suçlamalar ihaleye fesat karıştırma yönünde. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı geçmesi halinde Sparta Prag'la Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Siyah beyazlı ekip 3. eleme turunda Kralove'yi elemesi halinde playofflarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb-Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi de yine belli oldu. Bordo Mavililer Ferencvaros ile Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 35 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler iyi olur. Bol su da yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibariyle gram altın yaklaşık 113 euro 46 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 55 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 72 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Güneybatı'nda yaklaşık 100 sığır işletmesinde Almanya'da daha önce tanımlanmamış, rastlanmamış bir orta bunya virüs tespit edildi. Hayvanlarda ateş, ishal ve süt veriminde düşüş görülürken ölüm bildirilmedi. Friedrich Loeffler Enstitüsü mevcut bilgilere göre insanlar için önemli bir enfeksiyon riski bulunmadığını ancak araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Reutlingen ilçesi sıcak hava ve yetersiz yağış nedeniyle yüzey sularından su çekme yasağını Eylül'ün ortasına kadar uzattı. Haziran sonundan beri yürürlükte olan yasak bazı nehir ve dereleri kapsamıyor. Ancak buralarda da yalnızca sınırlı kullanım mümkün olabiliyor. Aşırı sıcaklar altyapıya da zarar veriyor. Baden-Württemberg'de fırtınayla birlikte aşırı sıcaklık demiryolu altyapısında hasara ve çok sayıda arazi yangınına müdahaleye neden oldu. Bugün sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkması, yerel olarak ise dolu, kuvvetli yağış ve rüzgar görülmesi bekleniyor. Alman Meteoroloji Servisi uyarıların bölgesel olarak takip edilmesini öneriyor. Heute gibt es Hitze und Blitze. Almanya'da bugün sıcaklıkların 30 ila 38 dereceye çıkması beklenirken, öğle saatlerinden itibaren birçok bölgede şiddetli gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor. Meteoroloji Dairesi, kısa sürede metrekareye 25 litreden fazla yağış, dolu ve saatte 90 ila 120 kilometre hıza ulaşan fırtına bekliyor. Hükümet, zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanması halinde yeni bir sivil hizmet modeli için hazırlık yapıyor. Aile Bakanlığı, 23 büyük kuruluş ve derneğe askerlik hizmetlerini reddedenler için kapasite durumunu sordu. 22 kurum uygun imkan sunabileceğini bildirdi. Alman ordusu yeterli asker bulamazsa ihtiyaç temelli zorunlu askerlik gündeme gelebilir. Değerli dinleyenler, hatırlayacaksınız, on binlerce kişi Fas'tan İspanya'nın Ceuta adasına geçiş yapmıştı. Bunun üzerine Avrupa'da yeni bir göçmen krizi tartışması başlamıştı. İşte bunun için Avrupa Birliği İçişleri Bakanları sınır güvenliği ve üye ülkeler arasında dayanışmayı görüşmek üzere bugün özel olarak toplanıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

sefalar geçirdiniz efendim. Ve iki saat yine birlikte olacağız. Sebastian'la başladık ve Çingenem'le devam ediyoruz. En güzel şarkısı Ebru Gündeş'in. 11.08 oldu saatlerimiz. Yine güleceğiz, eğleneceğiz ve her zamanki gibi birbirimize sallayacağız. İlginç konularım olacak arkadaşlar. Ve bensin. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Tekrardan hoş geldiniz.

Arkadaşlar mesajlarınız gelmeye başladı bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni lakabın diyor bir dinleyicim. Salla Matador Hakan. O. Gar nicht mal so schlecht. Adnan Bey. Bunu bana söylemiş. Başka bir dinleyicimiz ise bakayım. Hay hayırlı günler Hakan Bey. Süpersin şu an, gene selam. Hepsine ben Aslı Koblenz'den. Aslı Koblenz'den. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Bir diğer dinleyicim. Yazmış silmiş. Yazmış silmiş herhalde. Hakan'a nasıl geçirebilirim diye. Serbest, atış serbest arkadaşlar. Selim Acar, Ludwig Sağım burada. Emret komutanım. Çık dışarı, çık, çık. Evet, gelen diğer mesajlara da yer vereceğim ama şimdi bir de mesaj, laf madem mesajdan açıldı, şöyle bir olay var arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani bazı insanlar var ya, böyle mesajı görüyor, cevap vermek için sanki ne desem, Birleşmiş Milletler'den onay gerekiyor. Kardeşim sana nasılsın yazdık, sen 3 gün sonra iyiyim. Ya sen diye dönüyorsun. O sırada ben hayatımı sorguladım. 2 mevsim yaşamışım. Sen bana 3 gün sonra mesaj gönderiyorsun. Bir de özürlü efsaneler var. Mesajını yeni gördüm. Tabii telefonla herhalde Bodrum'da kargo ile geldi. Hiçbir şeyden haberin yok. Benim teorim şu arkadaşlar. Geç cevap verenler aslında mesaj yazmıyor. Cevabı yıllık planlarını etkiliyorlar. Ondan sonra 2026'nın ne bileyim artık atıyorum 3. çeyreğinde dönüş yapılacaktır diye de kendine not ediyor bunu. Var mı sizin etrafınızda böyle mesaj yazıp da günler sonra böyle ağır ağır kaplumbağa gibi gamsız bir şekilde ayar oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Düşünceleriniz nedir? Kim yazıyor? Yazın bana. Bizler de onu yazalım. Haydi bakalım. Kim ne derse desin diyor Ayşe.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.
1: Evet arkadaşlar, şu mesajlara geç cevap verenleri bir alkışlayalım. Çünkü sabır testinde bana soracak olursanız dünya şampiyonlar. Şimdi bak, mesaj atıyorsun, mavi tık var. Çevrim içi olmuş, sonra ardına story paylaşıyor. Kahvesini çekmiş falan, reelsleri beğenmiş ama sana cevap yok. Sanki oturmuş orada Nazan'dan olay bekliyor. Şimdi sana evlilik teklifi yapmadık, ne yapıyorsun diye sorduk. Sana cevap gelene kadar insanın saçına ak düşüyor ki bu bende tabii ki söz konusu değil. Yani valla ben böylelerine, ben ciddi anlamda ayar oluyorum, tamam mı? Şayet geç cevap vereceksen bari mesajın altına şöyle yaz. Tahmini cevap süresi 2 veya 3 günüdür efendim. Derseniz biz de beklemeyiz. Sizin düşünceleriniz nedir? Olmaz olur mu? Benim oğlum unutmuş öyle diyor bana. Ben de buradan patlıyorum sinirden. Ne oldu diye. En iyi takip cihazı değil mi Hakan Bey diyor. Koblenz'den Aslı söylemiş bunu. Bir diğer dinleyicim de diyor. Aa, burada arkadaşlar şirket ismi vermişsiniz. Şimdi şirket ismini lütfen burada şey yapamayın. Eşin dostun arkadaşın olur ama burada şirket ismi verince. Yani şirketi böyle buradan şey yapamayız. Buradan sallayamayız. Başka bir dinleyeceğim. Bakayım ne diyor. Can Hoca Anan.
2: Selam Hakan. Gerçekten böyle insanları ben hayatımdan çoktan sildim. 3 gün sonra cevap vermeleri veya bazen hiç cevap vermeleri çok ilginç bana göre. Çünkü her zaman insan günde belki bir 10 kere telefonu eline alır. Bazı insanlar hiç elinden bile düşürmüyor. O yüzden öyle insanları ben sildim. Eğer madem bu kadar geç yazacaksan ev adresimi gönderin, mektup yaz bari. O da yani en az 3 gün 4 günde gelir. Bu kadar basit. Onların bahaneleri çok. Ay eve geldim de uyudum bilmem ne. Cattırı cuttırı biliyorsun bu olaylar. Senin saçların gibi kayboluyorlar.
1: Ya Canan, ben sana ne diyeyim burada? Ama iyi güzel. Hatmin yapar. Salla sen. Onlar hayatından sildin diyorsun, onların acaba haberi var mı bundan? Hani zaten cevap vermiyorlar ya. Bir de şey çok güzel. Yani 3-4 gün sonra haber vereceksen adresini gönder de mektup yazayım sana. Nasıl zunkay? Zor. Devam ediyoruz. Selam Akacığım, ben Köln'den İhsan Uzun müşteriler... İhsan Uzun. Müşteriler şikayetçi, ulaşamıyorlar. Bana onların da bir kısmı diyor ki Metropol FM'e başvur, ulaşırsın. Doğru tespit. İyi yayınlar İsmail diyor. Geç yazanlara ayar olmuyorum da uzun uzun bir mesaj yazınca en sonunda okey yazanlara ayar olsun. Ben İsmail'i, ben Esra. Karıştırdım beni. Yaman Vayta arkadaşlar. Onspa. Köln'den Murat diyor ki benim arkadaş var. O kadar geç cevap veriyor ki yazdığı günaydın mesajını akşam okuyorum diyor. Var mı sizin etrafınızda böyle? Kendini çok önemli zannedip de geç cevap verenler. Sallamak bedava burada.

Sizler için seçmiş olduğum bugünkü şarkılarımdan bir tanesiydi arkadaşlar. Konumuz mesajlara geç cevap yazan dengesizler. Mi desem acaba? Biraz ağır mı olur ya? Bilmiyorum, onun kararını siz verin arkadaşlar. Yani böyle mesaj okuyup da cevap vermemek, bana soracak olursanız, ayrı bir yetenek. Sen bu işin profesörü olmuşsun dediğiniz herhangi birisi var mı? Arzu yazmış. Evet var diyor. Beyhanca Müzik. Beyhan iki hafta sonra arayınca, ah be ben sana geri yazmayı unuttum der diyor. Bu dünyada bir Beyhan çalışıyor ve hiç zamanı yok diyor. Başka bir dinleyicim diyor ki, kolay gelsin, seni severek Hamburg'dan dinliyoruz. DAP olmadan da dinliyorduk diyor. Şu an babam İbrahim Tutak ile motor topluyoruz. Ona selam söylersen sevinirim. Baban yanında zaten. Söyle selamını. Baba selam olsun de. Hatta konumuza uygun babana mesaj gönder yanı başında. Yani resminde de Bugatti var arkadaşlar. Bakar mısınız? Wow. Bunlaba. So, bir diğer dinleyicim. De diyor ki, Hakan, genelde o tip insanlar narsist insanlar. Ben böyle birini tanıdım çok yakından. Yazdığım okumaz ama online gözükür. Geç cevap verir. Sorduğunda da çok meşguldüm, işim vardı falan palavralar. Bir mesaj en fazla 5 saniyesini alır bir insan diye. Eğer o 5 saniye ayıramıyorsa bir sıkıntı vardır. Wiesbaden'den Armağan. Evet, armağan. Ben de sana bir şarkı armağan edeyim. Köylü güzeli. Bilir misin? Adaşım söyle. Hep beraber dinliyoruz. Haydi! Hakan Peker rengarenk arkadaşlar. Gününüz rengarenk olsun. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben. Dinliyorum.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Güneybatı'nda yaklaşık 100 sığır işletmesinde Almanya'da daha önce tanımlanmamış, rastlanmamış bir orta bunya virüs tespit edildi. Hayvanlarda ateş, ishal ve süt veriminde düşüş görülürken ölüm bildirilmedi. Friedrich Loeffler Enstitüsü mevcut bilgilere göre insanlar için önemli bir enfeksiyon riski bulunmadığını ancak araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Reutlingen ilçesi sıcak hava ve yetersiz yağış nedeniyle yüzey sularından su çekme yasağını Eylül'ün ortasına kadar uzattı. Haziran sonundan beri yürürlükte olan yasak bazı nehir ve dereleri kapsamıyor. Ancak buralarda da yalnızca sınırlı kullanım mümkün olabiliyor. Aşırı sıcaklar altyapıya da zarar veriyor. Baden-Württemberg'de fırtınayla birlikte aşırı sıcaklık demiryolu altyapısında hasara ve çok sayıda arazi yangınına müdahaleye neden oldu. Bugün sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkması, yerel olarak ise dolu, kuvvetli yağış ve rüzgar görülmesi bekleniyor. Alman Meteoroloji Servisi uyarıların bölgesel olarak takip edilmesini öneriyor. Heute gibt es Hitze und Blitze. Almanya'da bugün sıcaklıkların 30 ila 38 dereceye çıkması beklenirken, öğle saatlerinden itibaren birçok bölgede şiddetli gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor. Meteoroloji Dairesi, kısa sürede metrekareye 25 litreden fazla yağış, dolu ve saatte 90 ila 120 kilometre hıza ulaşan fırtına bekliyor. Hükümet, zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanması halinde yeni bir sivil hizmet modeli için hazırlık yapıyor. Aile Bakanlığı, 23 büyük kuruluş ve derneğe askerlik hizmetlerini reddedenler için kapasite durumunu sordu. 22 kurum uygun imkan sunabileceğini bildirdi. Alman ordusu yeterli asker bulamazsa ihtiyaç temelli zorunlu askerlik gündeme gelebilir. Değerli dinleyenler, hatırlayacaksınız, on binlerce kişi Fas'tan İspanya'nın Ceuta adasına geçiş yapmıştı. Bunun üzerine Avrupa'da yeni bir göçmen krizi tartışması başlamıştı. İşte bunun için Avrupa Birliği İçişleri Bakanları sınır güvenliği ve üye ülkeler arasında dayanışmayı görüşmek üzere bugün özel olarak toplanıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Evet, ortalığı karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu telefondaki mesajları geç verenler var ya, geç cevap verenler var ya. Vallahi onlar ayrı bir tür diyeceğim ben artık. Şimdi mesaj atıyorsun, mavi tik geliyor, adam çevrim içi story atıyor, reels beğeniyor. Dediğim gibi her şeyi yapıyor ama sana cevap vermiyor. Peki sizce neden böyleler? Düşündünüz mü hiç? Gerçekten çok mu yoğunsunuz? Doğru cümleyi kurayım diye bekliyor musunuz? Ya da yoksa biraz naz yapayım da merak etsin mi amacınız? Onu bilemeyeceğim. Yani benim fikrim aslında şu, bence herkesin anında cevap verme zorunluluğu yok bana soracak olsanız. İnsan çalışıyor olabilir, meşgul olabilir. Tabii ki kafasını dinlemek isteyebilir değil mi? Ama saatlerce sosyal medyada aktif oluyorsun böyle. Sonra sana iki kelime yazamıyor değil mi? İşte orada mesele yoğunluk değil. Öncelik meselesi oluyor arkadaşlar. Aynen bu. Hadi bakalım itiraf zamanı. Siz geç cevap veren tarafta mısınız, yoksa mesaj attım hala cevap gelmedi diye telefonun ekranına bakan tarafta mısınız? WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum. 030 ama şimdi yarın göndermeyin bana bunu da. Yani şimdi bu konuyu şimdi işliyoruz. Yarın gönderecek olursanız aynen o zaman ben neyim, bu ne diyor ya falan filan moduna girerim. Bir dinleyicim diyor ki, genç cevap verenler için özür diliyorum. Bizim sosyal şarjımız bitmiş oluyor bazen, hele annelerde diyor. Bütün gün offline. Anne anne anne diye. Konuşa konuşa minikleri eğitiyoruz. Akşamları da yalan değil, sessiz karanlık odada oturuyoruz. Yorgun argın diyor, şarjımızı doldurmak için hele. Ya tabii ki kötü niyetimiz de yok diyor. Ya bu zaten, yani bunlar istisna. Ama biz diğerlerine, o kişiler zaten kendilerini biliyorlar. Siz burada kendinizi burada savunmak mecburiyetinde değilsiniz. Yani biz olaya da hakimiz, sizleri de çok iyi anlıyoruz. Bir diğer dinleyicim diyor ki, mesajı marine edip öyle cevaplayanlar WhatsApp gurmeleri diyor. Etem Sersaim'den.
3: Selamlar, ben Serkan Frankfurt'tan. Benim bir kuzenim var, Engin. Bazen iki gün sonra cevap veriyor. Ve artık engelledim, kurtuldum. En iyisi. Engelle, başın ağrımasın.
2: Bu hala Engin'in etkisinde kalmış. Yani ses sonuna böyle bir kulak verecek olursak değil mi? Bayağı Engin seni, yani sana travma yaratmış. Kurtuldun diyor ama şu anda henüz daha kurtulmamışsın. Ama yakında kurtulacağın kesin gibime geliyor. Allah sana kolaylık versin. Merhaba Hakan abi, ben Mannheim'den Zeki Toprak. Yıllardır Metropol FM müzik redaksiyonuna ulaşmaya çalışıyorum. Biraz önce aramıştın Zeki beni. Tamam, diğer mesaja geçiyoruz. Geç yazılmasının sebebi yalan söylemek için zaman kazanma taktiği. Wow, ama bazı öyle sorular soruyorsun ki onun için hiç yalan söylemeye gerek falan yok. Ben Münih'ten bir dinleyicinizim. Hakan çok tehlikeli bir konuya değindi. Metropol FM'de de bir vatandaş var diyor. Metropol FM'de de biraz... Ooo, şimdi benden gelsin. Ooo. Tamam, ben o vatandaşımıza sorarım. Sen merak etme. Şimdi bizim, daha doğrusu burada çalışma anımızda sizin göndermiş olduğunuz mesajlara her zaman cevap verebilmek mümkün olmuyor arkadaşlar. Bak aslında güzel bir konuya değindin. Yani bize bir tane mesaj gelmiyor. Bize onlarca, kimi zaman yüzlerce mesaj geliyor. Şimdi program mı yapacaksın? Müzikleri mi seçeceksin? Düğmelerle mi uğraşacaksın? Mesajları mı okuyacaksın? Onun için mesajları her zaman okuyabilmemiz maalesef mümkün olmuyor. Onun için bizim kusurumuzu lütfen af eyleyin diyeceğim ben. Onun için yani burada hiçbir zaman, gerçekten hiçbir zaman böyle kasti bir durum söz konusu yok dermişim. Ama yok öyle, vallahi öyle. Şimdi neyse, fazla uzun konuştum. Of be. Neyi çalalım? Bakayım. Buldum ya. Nasıl, bak girişe bakın şimdi, girişe. Nasıldı ama?

0: Barış Manço, Sarı Çizmeli Mehmet Adili. Metropol FM Rengarenk programında Curcuna devam ediyor. Kısa bir aramız olacak, sakın radyolarınızdan ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Altın ne kadar düştü ya? 5500'den 4000'e düştü abi, 4000. Ama o dönemler hatırlıyor musunuz? Dedim ki altın işini halledeceğim, merak etmeyin. O para dedim benim cebimden çıkması lazım. Çeyrek alırsam altın düşer. Benim hanım dedi ki bir de dedi madem öyle bir bilezik al, tam düşsün. Lan aldık, düşüş o düşüş baba. Altın belini doğrultamıyor ya.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Evet, konumuz yazmış olduğumuz mesajlara yaklaşık 4,5 sene sonra cevap verenler. Yani bize tahmini hissetmiş olduğumuz 4,5 sene falan oluyor. Arkadaşlar, niye böyle geç cevap yazıyorsunuz? Şimdi ben dediğim gibi, biraz önce dedim, herkesin yani anında cevap verme bir zorunluluğu yok. İnsan çalışıyor olabilir, meşgul olabilir falan, kafasını dinliyorsun ama mesaj atıyorsun ganz kurs. Mesajı okuyorsun. Sonra sosyal medyada işte onu paylaşıyorsun, bunu paylaşıyorsun, cevap vermiyorsun. Evet veya hayır de. Veyahut da okuma. Veyahut da bak, veyahut da dedim kaldım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kiminle görüşüyorum şu anda?
1: Özkan'ı sözüm söz, Manayım'dan kucak dolusu sevgiler. İyi yayınlar Hakan'cığım.
0: Sağ olun, böyle şimdi şeye benzeri haberleri haberlere geçiyoruz arkadaşlar. Evet, seni şimdi dinliyoruz. Hadi bakalım.
1: Evet, haberin büyüğü bende. Bakın arkadaşlar, baya bayan fark etmiyor. Mesajı attınız, cevap gelmedi. Hele o telefon hafta sonu kapalı, geçmiş olsun, yandınız. Şey oluyorsunuz, yani boynuzlar çatıdan dışarı çıkıyor, haberiniz olsun. Benden demesi. Ha, ondan sonra aküm bitti, şarjım bitti, kablomu unutmuşum, onu da yemeyin. Tamam mı? O arada o vatandaş, kardeşim, o arada o vatandaş baya bayan fark etmiyor, lahana yiyor, haberiniz olsun, benden demesi.
0: Peki sen cevap verebiliyor musun hemen mesajlara?
1: Ben vallahi böyle, ben bir de zevkleniş olduğum için telefon fazla elimizden düşemiyor bizim. Ben anında yani o bir de karşıdakine o saygısızlık oluyor. Adam sana cevap yazmış. Ulan öldüm, ulan kaldı. Ya bir şey yaz oraya da, la ilahe illallah darlay bizi ya. Ve yaz oraya bir şey.
0: Şimdi benim aslında en ayar olduğum nedir biliyor musun? Sana soru soruyor, sen cevap veriyorsun. Buna istinaden bir cevap bekliyorsun, evet ve hayır. Sana cevap vermiyor adam sonra. Ya onun işi var. Sana soru soruyor, cevap veriyorsun. Okumadığı gibi bir de cevap da vermiyor. Yani okumayınca tabii ki cevap da veremiyor. Bunlara ben daha çok ayar oluyorum yani.
1: Ya işte olabiliyorsun böyle, dostlar alışverişte görsün. Bak yaz ayırım, işte öyle yapayım böyle. Yani antin kuntin işler böyle. Aklım olmayın.
0: Ya şu antin kuntin lafına da bayılıyorum vallahi. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun.
1: Bir şeydi.
0: Hoşça kal. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Neyle? Çeliğimizle birlikte. Nazına ölüyorum diyor Metropol FM'de. Sizler için seçtiğim şarkılarla gününüze gün, gününüze renk getirmeye devam ediyorum. Kim mikrofona, ben Nici Hakan. Gününüz rengarenk olsun.

0: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

bu şarkıda sana gelsin. Guten Morgen diyor ya. Yani sen yeni kalktın diye biz hepimiz senin saat kalktığın saatte mi kalktın zannediyorsun? Anlamadım ki. Evet, radyolarını yeni açanlar, geç mesaj yazanlar, yazmış olduğunuz mesaja geç cevap verenler hakkındaki düşünceniz. Size o kurbanlardan birisi misiniz yoksa zaten Tita? Das? Hangisiydi, unuttum vallahi billahi. Almanca bu kadar. Selam, benim düşüncem cevap vermek bir tercihtir. Seni ne kadar önemsediğini gösteriyor o kişinin. Cevap vermese veya geç cevap verirse zaten takmıyor seni o kadar. Zaman içerisinde bunu anladım diyor. Ferdi Offenbach'tan teşekkür ediyoruz Ferdi. Sonra Belma yazmış arkadaşlar. Diyor ki ben o mesaja 3 gün sonra cevap verenlerdenim. So jetzt kommt. Bir suçlu bulduk. Neden acaba böyleymiş? Hatta bazen hiç cevap vermediğim de oluyor. Nasıl bir deyemme besa. Ama bu kötü niyetten ya da umursamazlıktan değil. Genelde sonra yazarım diye düşünüyorum. Sonra da mesajı tamamen unutuyorum diyor. Bana göre gerçekten önemli bir konuysa zaten telefon açılır. Bakın bu da doğru aslında. Şimdi mesaj yazıyorsun falan. Aç telefon. Telefona da çıkmıyorsa o zaman güm. Mesajlaşma güzel ama herkesin bu kadar mesaj odaklı olmasını pek anlayamıyorum. Bana kalırsa telefonla konuşmak hem daha verimli hem de daha keyifli. Saygılarımla Belma. Belma'cığım teşekkür ederim. Bir diğer dinleyicim cevap aldın, teşekkürler Hakan, seviyoruz seni diyor. Zo. Bir dinleyicim de diyor Hamburg'dan da Erzimli Erkan diyor. Her seferinde yollayacağım diyorum, unutuyorum. Yoğun olduğum için bugün ama erkenden olsa yollayayım dedim diyor. Teşekkür ediyoruz. Ben Erol, mesajı görüp cevap vermeyince eline altın madalya veriyorlar derdim ve silerdim diyor. Evet. Mithat arkadaşımız diyor ki mesaja cevap vermemek yine iyi. Bazen birinde telefonda konuşuyorsun, telefonu kapatır kapatmaz aradan yarım saniye geçmeden tekrar geri alıyorsun, cevap vermiyor. O da var değil mi? Nasıl oluyor da telefon duyulmuyor? İşte ben buna uyuz oluyorum diyor. Burada vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda ben de sana tek geçerim. Şimdi bu da şey oldu yani, böyle eskiden böyle tek geçerim falan deyip de hani müzik girerler yani, o söylediğim son lafa istinaden bir aslında şarkı çalmam lazım değil mi? Çalıyorum işte. Ben de eskilerdenim. Nasıl uydurdum ama. Mithat, tek geçerimleri...

Evet, bu saat içerisinde konumuzu değiştiriyoruz arkadaşlar. Gelen mesajlarınız için teşekkür ederim ama dediğim gibi hepsini aynı anda veya da sıra sıra okumam mümkün değil. Zamanımız yetmeyebilir. Şimdi başka konuda tekrar bana mesaj yazabilirsiniz. Konumuz ise ya richtig heikel arkadaşlar. Ne bağırıyorsunuz öyle o o diye? Yine otomatiğe. Kim bağladı bunu otomatiğe? Bir araştırma yapmışlar. Ve bu araştırmaya göre kadınlar erkeklere göre direksiyon başında daha güvenli araç kullanıyorlarmış arkadaşlar. O yok mu? Oo. Aynen öyle işte. Yani siz ne diyorsunuz? Var mı düşünceniz? Kadınlar direksiyon başında erkeklerden çok daha iyilermiş. Araştırma yapmışlar. Bu araştırmacılar kadın mı acaba? Yani bana soracak olursanız yani kadınlar o yüzden daha dikkatli kaza yapıyorlar. Ya da ne bileyim sürekli 30'dan gidersen kaza yapma ihtimalin sıfır oluyor neredeyse. Şimdi bakın burada ben şey olmak istemiyorum, tamam, böyle ne bileyim ırkçı veya da herhangi böyle bir şeyi şey yapmak istemiyorum. İnsanları burada bölmek istemiyorum ama benim şahit olduğum bir şey var. Kadınlar ya çok acemi araç kullanıyorlar ya da aşırı derecede başarılı araç kullanıyorlar. Ortasını görmedim arkadaşlar, inanın bana. Ya çok iyi araba kullanıyorlar, birçok erkekten çok daha iyi veya da çok böyle ich sag mal so richtig vorsichtig sagen wir mal so. Yani yalandan kim ölmüş? Yazın bana mesajlarınızı, var mı bunun aslı? Tabii ki bu iş kadın erkek meselesi değil. Trafikte saygılı olan, dikkatli olan en iyi şofördür bence. Ama kabul edelim burada tabii ki. Bu araştırma şimdi birçok evde akşam yemeği sohbetinin de konusu olacaktır.

Ve yapılan bir araştırma sonucu kadınların erkeklerden daha güvenilir araç kullandıkları ortaya çıkmış dedik arkadaşlar. Bu konu hakkındaki tecrübelerinizi, görmüşlerinizi, daha doğrusu yaşanmışları benimle paylaşabilirsiniz dedim. Mesajlar yağsın demeden burası yine kilitlendi. Eyvah, hepinize cevap verebilecek miyim artık? Bakalım. Şimdi bana soracak olsanız benim yorumum şu. Bence bu iş kadın erkek meselesi değil. Yani trafikte saygılı olan, dikkatli olan en iyi şoför zaten odur. Ama burada da tabii ki kabul edelim. Bu araştırma şimdi birçok evde dediğim gibi oturacaksınız akşamleyin. Bak Hakan bunu söyledi, bunu var mı astı falan, bu da amma atıyor falan diyebileceksiniz. Söyleyin şimdi, siz bu araştırmaya katılıyor musunuz? Sizce direksiyonla kim daha sakin ve güvenli arkadaşlar? Kadınlar mı erkekler mi? Başınıza bu konuyla ilgili komik ya da böyle ne bileyim unutamadığınız herhangi bir olay geldiyse onu da bana anlatabilirsiniz. Ve WhatsApp hatlarımız açık. Sallamasyon bedava. İlk mesajım. İsim yok diyor. Yeni 4 tane yeni çanta aldım diyor. Eşine. Bir diğer arkadaşımız. Arabanın önü Ankara'ya, arkası Konya'ya bakıyor, vura vura diyor. Ömer Solak. Yav he demiş burada. Ömer. Bir başka dinleyicim. Es mag ya sein, dass Männer gut Auto fahren, aber Züge fahren Güter diyor. Aber Züge fahren Güter. Benim Almancam kıt burada arkadaşlar. Bu bir atasözü mü, bir kadın sözü mü anlayamadım ben. Lütfen detaylı bir şekilde mit Gebrauchsanweisung. Bir diğer dinleyicim ise. Esma Kazan, tamam bunu okuduk. Bir diğer dinleyicim ise. DJ Hakan, trafiği engelliyor, korkak kullanıyorlar. Ben Şani. Eyvah Şani, akşamleyin dayak var söyleyeyim ben sana. Başka bir dinleyicim. Diyor ki dan dan dan dan. Selam Hakan, tam öyle değil. Bazı kadınlar çoğu erkeklerden daha dikkatli ve iyi kullanmaktadır. Selamlar, teşekkür ederiz. Arabayı yeni aldım. 3. gün eşim kaza yaptı. Eşimi istatistiklere sokun diyor. Yani olabilir yani, gelebilirim. Her şey. Yani şoför öğretmeniyim diyor. Oh, das ist ja mal gut. Selam Hakan, ben Nihat, şoför öğretmeniyim. Mesajlara insanların geç ya, o geçtik onu. Şoför öğretmenim, bize sorun lütfen. Soruyoruz size şoför öğretmeni. Söyleyin bakalım bize. Gönderin mesajınızı, okuyalım. Selam Hakan'cığım, ben Köln'den İhsan Uzun. Hanımla Türkiye arabayla yola çıktık. Hanım bana dedi, sen araba kullanamıyorsun, çek arabayı sağa, ben kullanacağım. Bu mu? Bu kadar mı? Tamam. Yusuf diyor ki, eşim ben çok iyi şoförüm diyor. Arabayı park edene kadar ben 3 dua 2 Fatiha okudum diyor. Şimdi bundan sonra eşini tavlaman gerekecek. Ben sana söyleyeyim. Nasıl mı? Böyle. Bu da yeni moda oldu değil mi? Söylediğim her son söze bir şarkı uyduruyorum. Baydı mı arkadaşlar? Bence baydı ya. Biraz değiştirmeliyim.

0: und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen.
1: Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde.
0: J-Team Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.
2: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayinfood. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayinfood Großmarkt Stuttgart.
3: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
1: Yapılan bir araştırmaya göre kadınlar erkeklerden daha güvenli araç kullanıyorlarmış. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz ve tecrübeleriniz, şahitleriniz, daha doğrusu şahit olmuş olduğunuz herhangi bir konu var mı? Selam Hakan, Muhammed. Ben Wiesbaden'dan 20 yıllık şoför eğitmeniyim. Kadınların ehliyet alırken erkeklerden daha zor aldığı kesin diyor. Genel sebebi ön bilgi ve ön tecrübe. Kız çocuklarınıza da arabalar alın, oynayarak öğrenirler, tecrübe olur, selamlar diyor. Evet, erkekler de çocuklarına bakabilsin diye bebek alsınlar. Bebeklerle oynasın erkekler. O da olabilir. Selam Metropol FM. Ben Ayşe Uzun. Biz Türkiye'ye giderken eşim bana diyordu ki yavaş sür, yavaş sür deyip durdu. Ben hız yaparım. Dedim ki çok biliyorsun, al da sür dedim. Vardım. 100 metre gitmeden polis durdu. Hız yaptın, ceza dediler. Sonra ne oldu? Al arabayı sen sür dedi. Evet, bayanlar biz erkeklerden iyiyiz. Ve minik bir dinleyicimiz bir sesli mesaj göndermiş. İyi dinleyin şimdi.
2: Erkekler de değil, erkekler de değil, kadınlar da değil. Annem.
1: Yani annesi iyi mi kullanıyor, kötü mü? Bana kötü gibi geldi ama. Evet. Şoför öğretmeni Faleğa mesaj gelmiş.
3: Selam Hakan. Tekrar merhaba, ben Nihat. Gerçekten öyle, kadınlar daha dikkatli, öğrenirken de öyle. Daha dikkatli oldukları için daha kolay öğreniyorlar. Dikkatlerinden dolayı tehlikeli durumları, problemli durumları daha önce görüyorlar. Ve kaza yapmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki bu biraz daha yavaş ilerlemelerini sağlıyor. Ama zamanla bu şey yapıyor, geçiyor yani. Sonunda trafikte bir de bir kural var. Yani hız sınırı illa böyle en yüksek hızda gideceğiz diye bir şey yok. Ne? Arabaya hakim olacağımız, görüş mesafesinde durabileceğimiz bir hızı seçmek durumundayız araba sürerken. Onun için illa böyle şunlar daha iyi, bunlar daha iyi sürüyor diye değil. Erkekler de çok fazla özgüvenleri olduğu için daha sonra trafik şeylerinde, kazalarında çok daha fazla öne çıkıyorlar. Mesela düşünebiliyor musunuz? Trafikle kazalarında kadınlar erkeklere göre 1/4 daha az kaza yapıyorlar. Şimdilik bu kadar.
1: Şimdilik bu kadar dedin de daha ne olsun? 45 dakikadır konuşuyorsun öğretmenim. Evet. Ne diyor? Kadınlar daha az kaza yapıyorlar diyor. Bunun üzerine bir dinleyicim de diyor ki kadınlar az kaza yapar ama çok yaptırırlar.

zamanında Babundaba. Evet arkadaşlar, ve yeni nesil, artık yeni nesilin daha doğrusu planları veyahut da listesi diyelim artık, hayata dair listeleri değişmiş. Şimdi eskiden hedef belliydi değil mi? Ev, araba, düğün, çocuk. Böyle ilerliyordu. Şimdi ise pasaport, uçak bileti ve sırt çantası. Araştırmalar gösteriyor ki birçok genç evliliği artık ertelemi ya da ne bileyim hiç evlenmemeyi tercih ediyorlar. Şimdi sebepler arasında tabii ki mutlaka ekonomik şartlar da vardır. Sonra özgür yaşama isteği var, kariyer hedefleri, sonra dünyayı gezme hayali öne çıkıyor falan filan. Bunun gibi. Şimdi benim yorumum şu, bana soracak olsanız, hayatın tek bir doğru yolu yok. Şimdi kimisi mutluluğu bir yüzükle buluyor, hayalini kurabiliyor değil mi? Evleneyim, çocuğum olsun, çocuklarım olsun, sıcak bir yuvam olsun falan filan. Birisinde dedi, kimisi de diyor ki bir uçak biletinde diyor. Ya ben mutluluğu burada bulmak istiyorum diyor. Önemli olan başkasının değil tabii ki kendi isteğin hayatını yaşayabilmesi. Peki bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Aranızda gerçekten ben evlenmektense dünya gezerim diyen var mı? Çocuklarınız var mı mesela? Veyahut da sizler var mısınız? Böyle düşünüyor musunuz? Yoksa ne gezeceğim ya, önce bir yuva kurayım diyenlerden misiniz? Benim birçok arkadaşım var. Şu anda beraber oldukları halde partnerleriyle bunlar bırakın evlenmeye ayrı evlerde oturuyorlar ve çok da mutlular. Özlediğimiz zaman birbirimizle böyle buluşuyoruz. Ben iki gün onda kalıyorum, o bende kalıyor. Ondan sonra iki üç gün böyle hiç görüşmüyoruz. Bunlardan mısınız? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? İlginç. Çocuklarınız neler düşünüyor? Sordunuz mu hiç? Yani bir 3 yaşındaki çocuğa değil tabii. 5 yaşındaki kıza da değil. Aklı başında olan, ermiş olan çocuklarına da sorun bakalım.

biz mutlu olalım diye çocuklarımızı zorla evlendirmek bilmiyoruz. Bana ters geliyor. Çocuklarımızın mutluluğu bizlerin mutluluğu. Mesajlarınızı bekliyorum. 0-32-117-970-71. Rengarenk'tesiniz. Mikrofona ben Nici Akan ve karşınızda Nilüfer.

0: Kim arar seni, söyle kim arar? Evet, mesajlara geç verirsen, cevap verirsen kimse aramaz bundan sonra seni. Zo. Konumuz gençler artık evlenmeyi böyle pek düşünmüyorlar. Daha çok düğün, kına, nişan yapacağımızı ben sevgilimi alırım diyor, gezerim diyor, dünya turuna çıkarım diyor. Onu yaparım bunu ya, sadece sevgilisiyle birlikte değil. Genel olarak tek başına da veyahut da arkadaşlarıyla. Yani evlenmeye böyle pek sıcak bakmıyor. Baksalar bile erken yaşlarda değil, daha geç yaşlarda. Şimdi bir dinleyicim diyor ki ben hepsini aynı anda yaşıyorum diyor. Evlendim. Eşimle gezdik diyor. Şimdi çocuğumuz oldu diyor. Üçümüz geziyoruz diyor. Allah bağışlasın. Avrupa'da gitmediğimiz 5 ülke kaldı sadece. İsteyen her şekil gezer. Eşiyle ve çocukları da olsa diyor. Doesn't look like a good argument. Yani çok güzel bir açıklama yapmış. Yani bu şekilde de yaşanabilir. Evet. Bir diğer dinleyicim diyor ki o kadar doğru bir noktaya parmak bastın ki Hakan diyor. Dedin ya hani biz mutlu olalım diye çocuklarımızı evlendirmeye çalışmayalım. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz diyor. Çok güzel abi, çok çok çok güzel konuştun. Abi ağzına yüreğine sağlık. Rica ederim. Gülşah diyor ki bence evlilik çok güzel bir şey ama en önemlisi dengine denk gelmek. Şimdiki aklım olsaydı 20 yaşında evlenmezdim diyor. Bana göre evlilik en ideal yaş 30 civarı. Erken evlenmenin tek avantajı ileride çocuğunun büyümüş olması olabilir diyor. Ama bence insan önce kendine güvenmeli, ayaklarının üzerine durmalı, sorumluluk almalı. Ben de oğluma hep şunu söylüyorum. Şu an 17 yaşında, önce mesleğini yapmayı, ev almayı ve hayatını kurmayı hedefliyor. Evliliği ise daha sonra düşünüyor. Bence en doğrusu bu. Bu da güzel bir bakış açısı. Bir dinleyicim ise...
1: Hakan'ım selam, ben Vispaden'den Ömer Şahin. Ben onu ilk baştan planladım. Genç yaşta baba oldum. Kızım ve oğlum var, büyüttüm onları. Şimdi elim ayağım tutuyorken dünyayı gezmeyi niyetliyorum. Nasip kısmet olursa yapacağım. İyi yayınlar, kendine iyi bak.
0: Allah bağışlasın, Allah uzun, sağlıklı ve mutlu ömürler versin. Şimdi Özcan Deniz'le ilerliyoruz. Bir dudaktan diyor, bir gıdıktan, bir de keltoşundan.

bana soruyorlar Hakan. Dün bütün sanatçılarla arasında yaşamış olduğun hikayeleri anlattın. Özcan'dan hiç hikaye... Özcan'la çok hikayemiz var ama arkadaşlar her hikayeyi de anlatamıyorum. Yani bu da böyle yani abuk subuk bir hikaye değil ama yani bazı özelleri vardır sanatçıların. Yani hepimizin bir özeli vardır. Dolayısıyla bunu da anlatamam ama anlatsam mı diye düşünüyorum böyle. Bakayım mı düşüneyim şimdi. Yok ya olmuyor. Nee, das geht nicht. Neyse. Belki ileride, çok daha ileride. So. Şimdi konumuz gençlerin artık yeni jenerasyonun evlenmeye böyle pek meyilli olmadıkları ortaya çıkıyor. Evleneceğimi diyor, oraya para harcayacağımı diyor. Ben dünyayı gezmek istiyorum diyor. Her yeri gezeceğim diyor. Ondan sonra kendime iş falan odur budur. Evliliği en sona bırakıyorlar. Hatta evlenmeyeyim, sadece birlikte yaşanmışlıklar olsun diyorlar. Bu konuda sizin düşünceniz nedir dedim. Veyahut da şahit olduğunuz fikirleriniz benim için önemli dedim ve mesajlar almaya başladım. Selam Hakan diyor bir dinleyicim. Bir saniye. Benim kız 24 yaşında. Selam ben Hacı diyor. Benim kız yok. Reis Gürses, Senel. Benim karar ver artık. Hakan mısın? Hacı mısın? Hayırlı yıllar kardeşim. Benim kız 24 yaşında. Oğlum 17. Allah bağışlasın. Kız 10'de mimarlık okuyor. Oğlan da gimnazyuma gidiyor. İkisi de evlenmeyi düşünmüyorlar. Baba boş ver diyorlar. Ekmek gelden su gölden diyorlar. Ha, sana kapaklandılar öyle mi? Das ist ja mal gut, ne? Ondan sonra biri diyor ki karı dırdırı, biri erkek dırdırı. En güzeli senin dırdırın diyor. Öyle deyip diyor evde oturuyorlar diyor. Oturun çocuklar, yiyin gari, yiyin. Selam Hakan, ben 20 senedir hayat arkadaşım ile beraberim ve ayrı yaşıyoruz ve böyle mutluyuz diyor. İstediğim zaman beraberiz, tatillere gideriz, böylece ilişki taze kalıyor diyor. Selamlar Hamburg'dan Seher. Her vakti bir güzele vuruldum. Ya şarkı söylemesem olmazdı sanki, ne bileyim. Abi kadın işi mi seni, Hızır seni... Ve yazmaya devam ediyor. Yarım bir mesaj geldi. Bir diğer dinleyicimize bakayım. O baya. O. Abi Özcan Deniz ile anını anlatır mısın diyor. Ya siz ne meraklısınız. Hayır anlatıyorum. Ama şeyle anlatabilirim. Şimdiki çalacağım parça. Erkin Koray'dan çalacağım. Neyi çalacağım şimdi dinleyin? Ester abimi çalacağım. Erkin Koray'la seneler önce, çok seneler önce, yaklaşık bir 20-22 sene önce, 23 sene önce onun konserini yapmak için buraya getirmişti. Ve onunla geziyoruz. Oradan oraya geziyoruz. Oradan oraya geziyoruz. Yani Erkin Bey denilmesinden çok rahatsız oluyordu. Baba diyeceksiniz. Baba deyince bayağı bir kif diye gülüyordu. Şimdi o zamanlar böyle internet zaten Insta her şeyi unutun arkadaşlar. İnternet falan böyle yoğun değil. Yani böyle alışverişmiş online falan hiçbir şey yokken bana dedi ki arabada oturuyoruz gidiyoruz. Smart'ımız vardı. Oturuyoruz böyle dedi ki ya Hakan ben sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle dedim. İleride bu internet denen olay var ya evet dedim. Orada alışverişler artık hep oradan olacak dedi ki yani bizim o zaman daha yeni internetle tanışıyorsun ya nasıl alışveriş dedim. Yani bu dükkanlara falan gidiyoruz ya bunların hiçbiri olmayacak ileride dedi. Hepsini internet üzerine online lafı da yoktu tabii ki internet üzerinden satın alacağız. Dükkanlar açılacak şunlar olacak ben de bu ne diyor ya dedim. Yani dükkanların olmadığı bir yerde kim alışveriş yapar demiştim. Ve demek ki bu adam bayağı bir ileri görüşlüymüş. Ondan onu da buradan rahmetle anıyoruz. Kızı vardı. Kızını hiçbir zaman okula göndermedi. Kızını kendi yetiştirdi. Okumayı, yazmayı falan öğrenmesi gereken her şeyi kendi öğretti. Böyle de bir hayata bakış açısı vardı. Erkin Koray. Tekrardan... Nur içinde yatasın. Şimdi karşınızda Erkin Koray, Ester abim.

0: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz.
5: Sizin eseriniz.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Şimdi benim programımda genelde böyle hop birik zıp birik böyle şarkılar çalıyorum. Hop yerimizden kaldıran, ondan sonra dolayısıyla böyle kıpırdamadan duramayacağınız parçalarla ilerliyoruz, değil mi? Şimdi bazen bir şarkı söyleyemediğimiz duyguları bizim yerimize anlatır. Yani şimdi çalacağım parça da tam öyle. Benim çok sevdiğim, her dinlediğimde de başka bir yere götüren şarkılardan birisi bu. Duygusal bir parça. İlk defa gireceğim benim programımda. Bu şarkı birbirini gerçekten seven, özleyen, kıymet bilen, belki de birbirine söylemediği sözleri içinde taşıyan herkese gelsin. Çünkü sevgi olsun hayatın en güzel sesi arkadaşlar. Onu duyan da yaşatan da bence çok şanslı. Sevdiğiniz yanınızdaysa mutlaka kıymetini bilin. Uzaklardaysa bir mesaj atın ama. Belki de bugün sevdiğinize iyi ki varsın demek. Yani için en güzel bir gün olabilir. Bu şarkının hemen ardından bir sevdiğiniz varsa veyahut da kırdığınız herhangi bir sevgiliniz var ise, aşktan bahsediyorum ben. Bu şarkıdan sonra mutlaka güzel bir mesaj gönderip onun gönlünü alın.

0: burada vallahi billahi. Ay,
1: bu nasıl bir şarkı?
0: Evet ve rengarenkin bugünlük de sonuna geldik. Wow. Arkadaşlar 2 saat boyunca güldük, düşündük, sohbet ettik. En güzel renk ise yine sizlerdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki bu frekansa buluştuk arkadaşlar tekrardan. Evet ve kalbinize sevgiyi, yüzünüze de gülümsemeyi hiçbir zaman eksik etmeyin. Kendinize iyi bakıyorsunuz, birbirinizi sevin. Umut etmeyi hiç bırakmayın ve bol bol çocuk yapın arkadaşlar. Aşk çocukları olsun bunlar, tamam mı? Çocuk parası için değil. Biraz sonra Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Nordrhein-Westfalen gülü de geldi tekrardan. 2 saat boyunca ondan sonra Esra arkadaşım radyomuzun en delisi, en manyağı saat 15 ile 19 arasında sizlerle birlikte olacak. Tekrardan yarın buluşuncaya dek hasta la vista diyeceğim ve tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikte olurken ve huzurlarınızda alkış.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Altın ne kadar düştü ya? 5500'den 4000'e düştü abi, 4000. Ama o dönemler hatırlıyor musunuz? Dedim ki altın işini halledeceğim, merak etmeyin. O para dedim benim cebimden çıkması lazım, çeyrek alırsam altın düşer. Benim hanım dedi ki bir de dedi madem öyle bir bilezik al, tam düşsün. Lan aldık, düşüş o düşüş baba. Altın belini doğrultamıyor ya.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Yavuz Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmiş olması.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Hou, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Mangus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Her paylaşım var arkadaşlar. Sosyal medyada bazen bir benzerlik yetiyor yani. İki ülke arasında kültür tartışması hemen başlıyor. Bizim Yunanistan'la Türkiye arasında. Şimdi arkadaşlar, Yunanistan'da satılan bir anahtarlık çok popüler oldu. Bir anahtarlık. O anahtarlığın özelliği şu. Kendisine takılı olan bir figür var. Ve o figürü Neşet Ertaş diye paylaştı herkes. İşte Yunanlar Neşet Ertaş'ı da mı aldı? Onu da mı artık bu bizim sanatçımız falan dedi diye tepkiler başladı. Sonra işte hatta espriler yapıldı, Atina'nın tezenesi diye. Bunu bile dediler bizim Neşet Ertaş'a yani. Sonra Neşet Ertaş'ın kızı Canan Ertaş konuyu çok güzel bir açıklık getirdi. Meğer neymiş biliyor musunuz? Anahtarlıktaki kişi Neşet Ertaş'a çok benzeyen ama kendisi olmayan biri. Yunan Rebetiko müziğinin önemli isimlerinden Marcos Vanvakaris olduğu söylenmiş. Yani ortada çalınmış bir sanatçı yok, herkes rahatlayabilir. Sadece birbirine benzeyen iki büyük müzisyen var. Halk ozanı var. Onların halk müziğini yapan, yani Yunan Rebetiko müziğini yapan bir halk ozanı diyebiliriz ona da. Ve bizim Neşet Ertaş'la benzerliği sebebiyle böyle bir çalıntı müzisyen viral oldu. Çok acayip. Bu bir tesadüf arkadaşlar. Türk-Yunan dostluğunu güçlendirmesini diliyorlar bunun. Hatta Canan Ertaş da bunu desteklemiş. İşte beni gülümsetti bu haberler, beni rahatsız etmedi demiş. Bu şekilde buna da aydınlık getirelim. Eğer siz de yarın bir gün görürseniz anahtarlık figürü olarak, Neşet Baba'yı mı burada da çalmışlar gibi panik yaparsanız, içiniz rahat olsun. O bizim Neşet Baba değil.
1: Haydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitly, dünya çapında para gönder. Remitly olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 4930. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
2: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketimizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.

bizi anlatan şarkılar. Metropol FM senin radyon. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Yazın bizi canımızdan bezdiren vızır vızır kulağımızın dibinde gezen sivrisinekler var ya. Hani bazı insanlar der ay hep beni buluyor. Hep geliyor sivrisinek beni sokuyor der ya. Bazıları da der ay bana hiç gelmedi. Nerede ki? Hiç kaşınmıyorum der kimisi. İşte bu tesadüf değilmiş. Rastgele bir şey değil. Sivrisinekler bazı insanları özellikle seçiyormuş. Terimiz, bayağı tenimizdeki terimiz aslında tek başına kokmuyor. Cildimizde yaşayan bazı bakteriler bu terimizle etkileşim kuruyor. Ondan sonra ortaya farklı kokular çıkıyor. Hemen pis kokular gelmesin aklınıza. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bakterilerden bahsediyoruz. Bakteri çeşitliliği. İşte sivrisinekler de bu bizim çok hissedemediğimiz o kokuları takip ediyormuş. Bilim insanları 119 kişiyle bir deney yapmış arkadaşlar. Ve ciltteki yüzlerce bakteri aslında özellikle 3 türün sivrisineklere çok çekici geldiğini görmüş. Bak sen ya. Ya sivrisinekler bize karşı sempati duyduğundan yanımıza geliyormuş, gördünüz mü? Hani biz bazen diyoruz ya benim kanım tatlı herhalde diyoruz ya, işte bu dediğimiz şey büyük ihtimalle kanımızla değil cildimizdeki bakterilerle alakalı. Vücudumuzdaki kokumuzla ilgili. Şimdi bu keşif önemli. Neden? Çünkü ileride bu kokuları maskeleyen daha etkili sivrisinek kovucular geliştirilebilirmiş. Hatta cildimizdeki bakteri dengesini değiştirerek sivrisineklerin hissetmemesini sağlayacaklarmış. Çok mantıklı. Hani bazen sprey sıkıyoruz ya sivrisinekler gelmesin diye. İşte onların yaptığı şey tam olarak bu aslında. Yani sivrisinekler sizin kanınız tatlı diye gelmiyor. Kokuyorsunuz diye geliyor.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Bir sosyal medya platformu olan TikTok'ta hangi şarkı daha çok dinleniyorsa o şarkı viral oluyor arkadaşlar. Yeni müzik gurmesi TikTok kullanıcıları. İşte bu şarkıyı da TikTok kullanıcıları böyle viral hale getirdi ve patladı bu şarkı. Hadise Ara Beni diyor.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii ki bazı sanatçıların, bazı şarkıların kuvvetli hikayeleri var. Altı dolu dolu olan sanatçılar ve şarkılar. Tarkan bu isimlerden biri, boşuna mega star demiyoruz. Mega mega işler yaptığı için Tarkan bugün hala Tarkan olmaya devam ediyor. Arkadaşlar bir Tarkan bir dönem araştırmacılar tarafından şöyle biri olarak tespit edilmişti. Hatta yanlış hatırlamazsam ödül de almıştı. Tarkan şarkılarında en çok deyim kullanan kişi seçilmişti. Tarkan'ın bazı şarkıları var. Sadece deyimden oluşuyor. Sadece bakın hiç söz yazmaya uğraşmamış gibi bütün Türkçedeki deyimleri toplamış. Onları bestelemiş bir güzel ve hit şarkı oluşturmuş. Onların tek tabii ki yeteneği şu. Deyimleri birbirine çok iyi bağlamış. Onları, o deyimleri o kadar güzel yapboz parçaları gibi bir araya getirmiş ki böyle hit şarkılar oluşmuş. Bu şarkılardan bir tanesi Hepsi Senin Mi? O da bir deyim değil mi? Hepsi Senin Mi de bir deyimdir. Mesela Kuzu Kuzu, Ölürüm Sana, Dudu, Bam Tele, Dedikodu, Dilli Düdük. Ya yani şarkılarının ismi bile deyimlerden oluşuyor yani. Bir şarkıyı incelemiş, Tarkan'ın 8 albümündeki 81 şarkıyı inceleyip 406 deyim ve 22 atasözü tespit etmişler. TDK Başkanı da Tarkan'ı tebrik etmiş bu konuda. Ya hayatımda 406 tane deyim biliyor muyum? Sanmam. Tarkan bunları kullanmış bir de yani. Şimdi Tarkan'ın bir şarkısıyla devam edeceğiz. Şarkı sözlerine bir dikkat edin. Full deyimlerden oluşuyor. Bütün ya da çoğu şarkılarında olduğu gibi. İşte Tarkan demek böyle deyimlerle sanat eseri oluşturmak demek. Şimdi Hepsi Senin Mi diyorum Tarkan'a. Deyimlerin hepsi senin mi?

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım.

0: kadar acayipsin.
1: Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm.
0: Ah yanar döner acayipsin.

da ner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Ha benim, ne yapacaksın?
3: Haydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bazen böyle yıllardır oyunculuk yapan ya da yıllardır aynı kariyere sahip olan ünlüler bir anda iş değiştiriyor. Başka bir şeye başlıyorlar. Ya işte ticarete atılıyorlar ya başka bir şey yapıyorlar. Köylerine, çiftliklerine çekiliyorlar. Şimdi bir isim, ünlü oyuncu, bir neslin genç kızlarının sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ. Dizide, filmde oynamayacakmış. Bir şey, bir kariyer planlaması yapıyor. Yeni bir sürpriz. Neymiş biliyor musun? Elinde valiziyle dünya mutfaklarını gezerken video çekecekmiş. Bu ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bir dijital platform için gezi ve gastronomi programı hazırlayacakmış. Artık bir program sunacak yani. Ve bu programda farklı farklı ülkelere gidecek. İşte oranın yerel yemeklerini tadacak. Hem de o ülkelerin kültürlerini anlatacak. Öyle bir gezi programı yapacak aslında. Bu sefer senaryo yok, rol yok, oyunculuğunu görmeyeceğiz. Bakalım Kıvanç Tatlıtuğ kendi tarzında nasıl bir insanmış onu göreceğiz. Kıvanç Tatlıtuğ yemek yiyecek, biz izleyeceğiz. Ekran başında böyle nispet yapıyormuş gibi bizi takılacak takılacak. Bize diyeceğiz ki of ya ben de oraya gitmeliyim diyeceğiz. İçimiz gidecek. Ama bir bilet fiyatlarına bakıp hemen vazgeçeceğiz sonra. Böyle canımızı sıkacak bir program bizi bekliyor. Şaka bir yana merakla bekliyorum. Kıvanç Tatlıtuğ obur kısmını göreceğiz. Yemek yerken, gezip tozarken o eğlenecek. Biz izleyeceğiz. İşte bir yerde ünlü olunca ünlülük seviyesinin bir tık üstüne çıkmak böyle bir şey oluyor. Sen yaşıyorsun hayatını, insanlar seni izliyor. Bu kadar. Hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor. Mis gibi. Gözün yüksek.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zettler. Die EU-Staaten wollen nach ihrem Streit über die Migrationskrise in Ceuta künftig geschlossener auftreten. Außerdem wollen sie durch Frühwarnsysteme besser vorbereitet sein. Das teilten die Mitgliedsländer nach einer Videokonferenz der Innenminister mit. In der vergangenen Woche hatten Zehntausende Menschen von Marokko aus Ceuta erreicht. Die meisten sind inzwischen nach Marokko zurückgekehrt.
2: Die Innenminister bemühten sich um Einigkeit und Schadensbegrenzung. Nach dem Streit um Spaniens Migrationspolitik und den Ansturm auf Ceuta würdigten die Minister jetzt die raschen und wirksamen Maßnahmen der spanischen Behörden. Künftig wolle man die Kommunikation stärken und man wolle böswilligen externen Akteuren und deren Falschmeldungen besser entgegentreten. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Die Spritpreise schwanken regional deutlich, das ist auch dem Bundeskartellamt nicht entgangen. Die Wettbewerbshüter haben im Ring um die Preisdaten der Raffinerien nun einen Zwischenerfolg erzielt. Die Behörde hat gegen alle Betreiber Verfahren eröffnet, um zu prüfen, ob die verlangten Preise gerechtfertigt sind.
3: Wie kommt es, dass die Spritpreise so stark gestiegen sind? Liegt es nur am Iran-Krieg oder nutzen die Konzerne den Moment, um die eigenen Kassen zu füllen? Wie viel zahlen sie genau für das Rohöl, die Verarbeitung und den Transport? Und wie groß ist letztlich ihre Gewinnspanne? Das will das Kartellamt wissen. Einige Antworten sind bereits eingetroffen, aber zwei Unternehmen zogen sogar vor Gericht, um die Auskunft zu stoppen. Laut Kartellamt ohne Erfolg. Die Behörde kann die Preise allerdings nicht direkt senken. Sie kann nur eingreifen, wenn ein marktmächtiges Unternehmen seine Stellung nachweislich ausgenutzt und Preise missbräuchlich überhöht hat. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Bei den großen Bränden in Griechenland zeichnet sich leichte Entspannung ab. Die griechische Feuerwehr hat die Brandherde westlich von Athen weitgehend unter Kontrolle gebracht. Entwarnung gibt es jedoch weiterhin nicht. Besonders kritisch sind laut Feuerwehr die heißen Mittagsstunden. Bahnreisen blieben für Fahrgäste im Juli eine Geduldsprobe. Lediglich etwas mehr als die Hälfte der Fernzüge war in dem Monat ohne größere Verzögerungen unterwegs, teilte die Bahn mit. Neben den Hitzetagen im Juni und Juli plagen den bundeseigenen Konzern und seine Fahrgäste weiterhin Probleme mit der Infrastruktur, beispielsweise Signalstörungen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gelişmelerin detaylarına kısaca göz atıyoruz. İktidarın terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırladığı çerçeve yasa teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Nefes gazetesinin haberine göre düzenleme, feshedilen PKK'dan tutuklu ve hükümlü yaklaşık 3500 kişiye tahliye yolunu açabilir. Dosyaların yeniden incelenmesi, infaz oranlarının düşürülmesi ve denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması öngörülüyor. Teklifin Abdullah Öcalan ile örgüt yöneticilerini kapsamadığı bildirildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında delege sisteminin kaldırılacağını ve genel başkan dahil yöneticilerin doğrudan üyeler tarafından seçileceğini açıkladı. Özel, yöneticiler için 3 dönem sınırı getirileceğini, seçimde başarı sağlanamazsa kurultay toplayıp yeniden aday olmayacağını söyledi. Ayrıca Özel, parti bütçesine 5 günde 240 milyon lira bağış yapıldığını belirterek şeffaflık sözü verdi. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı eş zamanlı operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığını, 3 şüphelinin de arandığını açıkladı. Çiçek'e suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması yöneltildi. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli taşınmazları yüksek değerli göstererek yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirlendi.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 34 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 22 ile 34 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler rahat ettirir. Bol su da yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, hiç çevrenizde şöyle bir insan var mı? Telefonu çalar ama asla o telefona çıkmaz. Hatta telefonu kapatır, mesaj olarak cevap verir. Telefonları asla açmayan kişiler var mı etrafınızda, öyle insanlar? İşte o kişilerin özelliği varmış arkadaşlar. Bazı insanlar telefonda konuşmayı hiç sevmiyor, nefret ediyor. Çünkü anında cevap vermek zorunda kalmak onları geriyormuş. Sırf bu yüzden ya, düşünebiliyor musunuz? İletişimin en büyük temeli anında cevap vermek. Ama bazı insanlar bu konuda gergin hissediyormuş. Şimdi mesajlaşmada nasıldır? İşte düşünürsün, cümleni düzeltirsin, hatta ay dur bunu hiç göndermeyeyim dersin. Ne söyleyeceğini 30 kez düşünürsün. Öyle bir şansın var. Ama ne oluyor telefonda? Karşı tarafa çat diye cevabını vermek zorundasın. Ne oldu, sesin gitti diyor diğer türlü. Sen de ay tüneldeyim de o yüzden diyorsun. Şimdi asıl gelen şey, bu kişileri gelen şey beklenmedik aramalarmış. Ya insan beklenmedik İletişimden nasıl bu kadar gerilebilir yani? Evet, bunu bilim insanları söylemiş, araştırmalar yapılmış, demişler ki onlarda kaygı çok artıyor biriyle konuşacağı zaman demişler.
3: 10 defa okudum bu kızcağızın, ne dediğini anlayamadım.
2: Ben de anlamadım, inan bana. Şimdi beklenmedik aramalarda daha da beter oluyormuş. Ne konuşulacak belli değil sonuçta, ne kadar sürecek acaba o da belli değil. İnsan bir anda kendi hayatında böyle şeye bağlanmış gibi hissediyor. Bir sırada bekliyor gibi hissediyor. Herkesin sosyal kaygısı olduğu anlamına gelmiyor bu arada. Bazı insanlar sadece zamanını ve dikkatini daha kontrollü kullanmak istiyormuş diyebiliriz bu şekilde. Yine de bilim insanları bunu niye araştırdınız anlamadım.
4: Ben ne alaka şimdi bu? Ne alaka? Ne alaka? Ya o sebebi lan bu şekilde.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
3: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Birinin zengin olduğunu nasıl anlarsınız? Nasıl anlıyorsunuz? Ben artık anlayamıyorum, kafam karıştı. Çok zengin insanlar bazen çok gariban gariban takılıyor, kafam karışıyor yemin ederim. Sonra bir bakıyorum, aslında her yere borcu var ama lüks arabayla geziyor, ellerinde marka çantalar var. Benim iyice kafam karıştı. Zenginlik ne? Bana biri söyleyebilir mi? Şimdi birinin zengin olduğunu artık elindeki çantadan anlayamıyoruz. Yani eskisi gibi değil. Çünkü replikalar var, fake'ler var, ikinci eller var vesaire. Yani çok zengin olmasa da isteyen bir şekilde, o isteyen bu ürünlere bir şekilde ulaşabiliyor. Öyle değil mi? Yani pahalı ürünlere bir şekilde ulaşabiliyoruz. Gerekirse kredi çekiyoruz, yine ulaşıyoruz. Ne demek o zaman zenginlik? Gerçek statü sembolü ne oldu? Şöyle bir düşünelim. En son mesela ne zaman birinin sabah kalkıp pilatese ya da spora gidip oradan çıkıp en favori mekanında süslü püslü avokadolu falan kahvaltısını yapmak için bir yerlere gittiğini gördük. Sonrasında işte böyle havalı havalı içecekler, yok matcha çayı falan, yeşiller var ya böyle. Yeşil içecekler, onlardan içip evine döndüğünü görüp bu kişinin, ya bu kadar vakti nasıl buluyorsun ya dediğinizi hiç hatırlıyor musunuz? İşte zenginlik artık bu. Moda buymuş arkadaşlar. Zenginliği oradan anlıyormuşuz. Nasıl yani? Zamanın varsa zenginsin diyorlar. Adam gidiyor sabah sporuna. Sonrasında yemeğe çıkıyor. Öğlen bakıyorsun koşusuna gidiyor. Akşam da arkadaşlar, bu adam ne zaman çalışıyor diye insan bir soruyor. İşte bu adam çalışmasa da olur, zengin belli ki. Sizce bir insanın zengin olduğunu nereden anlıyoruz? Yeni zenginlik dediğimiz, gerçek zenginlik dediğimiz şey ne? Tabii ki de sağlıktan başka. Sağlık, en büyük zenginlik sağlığımızdır. Onun dışında.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Evet, zengin gurmeleri sizi. Zengin insanı nasıl anlarız dedim. Var ya, yüzlerce kişi yazdı yani. Ne yüzleri, binlerce kişi, zengin gurmeleri sizi. Ben diyorum ki kafam karışıyor. Kim zengin anlamıyorum artık diyorum. Zengin dediğim insanın evine gidiyorum. Hurç var mesela. Hurç nedir bilir misiniz? Böyle kışlık yorganları kaldırdığın ya da işte bazanın altına koyduğun bir şey vardır ya, fermuarlı. Hurçtur o. Mesela hurcu olan bir insan zengin olamaz. Kimse beni kandırmasın yani. Bir dinleyicimiz demiş ki Ömürcan. Bence yarınını düşünmeden yaşamak veyahut da bu benzin fiyatlarını düşünmeden arabayı fullemektir zenginlik demiş. Yarınını düşünmeden yaşamaya ikna oldum. Ama zenginliği benzin fiyatlarına canının sıkılmaması olarak düşüremezsin bence. Zengin, çok zengin olmaktan bahsediyorum bakın. Aşırı zenginlikten bahsediyorum. Hali vakti yerinde olan insanlardan değil. Onlara da helali hoş olsun ama. Bir dinleyicimiz diyor ki. Esra'cığım aman bana kimse yok efendim. Gönül zenginliğiymiş yok bilmem ne. Zenginlik alışveriş yaparken fiyatına bakmadan sepete atmaktır. Gerisi fısırık demiş. Fısırık ne yahu? Fısırık neymiş? Çok komik duyuluyor. Fısırık böyle derdimizi tasamızı attığımız zamanın efekti mi bu? Mesela aman boş ver. Fısırık. Öyle bir şey mi? Ben sevdim bu fısırığı kullanırım. Diyor ki fiyatına bakmadan sepete almaktır. Bak onu ben de yapıyorum ama o zenginlikten değil, o enayilikten.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Haztürk. Hohenlohe-Kreis'e bağlı Mülfingen yakınlarında hatalı sollama yapan 38 yaşındaki motosiklet sürücüsü bir otomobile temas ettikten sonra bariyere çarparak 3 metre derinliğindeki hendeğe savruldu. İlk yardım ekipleri sürücüyü başlangıçta bulamadı. İtfaiye yardım çağrılarını takip ederek ağır yaralı adamı çıkardı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sıcaklık sağlığı doğrudan etkiler durumda. Bu nedenle tekrar hatırlatıyoruz. Baden-Württemberg'de bugün sıcaklıklar 30-38 derece arasında seyrediyor. Alman Meteoroloji Dairesi eyalet genelinde şiddetli hava uyarısı da yaptı. Yerel olarak 1 saatte metrekareye 40 litre yağış ve 3 santimetreye kadar dolu da görülebilir. Yağış ve gök gürültülü fırtınanın gece yarısına kadar sürmesi de bekleniyor. Freiburg'da Dreisam Nehri'nin bazı bölümlerinde yüzme yasağı gündemde. Kent yönetimi ile Freiburg Bölge İdaresi balıklar için oluşturulan soğuk su havuzlarının bulunduğu alana girişin yasaklanmasını değerlendiriyor. Çünkü uyarı tabelaları işe yaramamış. Değerli dinleyenler, Fridays for Future, Avrupa'nın güneyindeki orman yangınları ve Almanya'daki sıcak hava dalgası nedeniyle Perşembe günü Berlin'de Başbakanlık önünde gösteri düzenleyecek. Sıcaklık planı nerede? Sloganıyla yapılacak eylemde aktivist Luisa Neubauer'ın da konuşma yapması bekleniyor. Hareket, ülke genelinde uyarı sistemlerini de kapsayan kapsamlı bir sıcaklıkla mücadele planı istiyor. Sosyal medya okul başarısına olumsuz mu etki ediyor? İtalya'da 5000'den fazla öğrenciyle yapılan bir araştırma, 9. sınıftan önce sosyal medya hesabı açan gençlerin matematik ve İtalyanca testlerinde yani dil bilgisi testlerinde daha düşük sonuçlar aldığını ortaya koydu. Erken kullanıcıların sınıf tekrarı oranı da yine yüksek çıktı. Uzmanlar erken sosyal medya kullanımı ile okul başarısı arasında nedensel bir bağ bulunduğunu düşünüyor. Almanya'da toplam enerji tüketimi yılın ilk yarısında %2'ye yakın azaldı. Enerji bilançoları çalışma grubunun tahminlerine göre düşüşte zayıf ekonomik seyir ve yükselen enerji fiyatları etkili oldu. Mineral yağ tüketimi %8 gerilerken hafif kalorifer yakıtı satışı da 3'te 1'den fazla düştü.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfi programımız devam ediyor. Şu anda yine mikrofon başında, bir diğer mikrofonun başında yapay zeka var. Konuğum hoş geldin.
1: Hoş bulduk Esra. Hanımlar beyler radyolarınızın başına hoş geldiniz. Enerjimiz tamam.
0: Ay ne güzel, dolu dolu geldi ses tonu, güzel oldu. Ben bir önceki yapay zekayı değiştirdim arkadaşlar. Onun ses tonu herkese benzedi. Biri diyor ki Hakan mı o? Biri diyor ki Volkan mı o? Ben de değiştirdim bu kişiyi. Yeni bir kişi geldi şu anda. Şimdi konumuz şu. Birinin zengin olup olmadığını nereden anlıyorsunuz? Zengin insanı nasıl anlıyorsunuz? Ben artık anlayamıyorum devir. Bu devirde kim gerçek zengin, kim gerçek zengin değil. Ayırt edemiyorum bunu. Sizce gerçek zenginlerin özellikleri nelerdir demiştim. Herkes tabii ki önceliği sağlığa vermiş. Yani sağlık en büyük zenginliktir elbette. Ama ben gerçek bir zenginlikten bahsediyorum. Nasıl anlayacağız bunu yapay zeka? Sen bilirsin böyle şeyleri.
1: Ya şimdi bazı zenginler vardır Esra. Hani cüzdanına bakarsın kabarık. Ama gözüne bakarsın poz. Bazıları da vardır. Cebinde sadece bir simit parası vardır. Ama öyle bir güler ki dünyayı satın almış dersin. Yani. Bence zenginlik biraz da o hafiflik ya.
0: Bu hafiflik diyorsun. Doğru diyorsun. Bak hafiflik olabilir. Evet ama yani bunlar biraz süslü cümleler gibi geliyor bana. Tamam evet, gururlu bir hayat yaşamak, karakteri zengin bir hayat yaşamak çok önemlidir. Ama paramız yoksa ve sefil bir hayat sürüyorsak ne yapayım ben o güzel karakterimi yani?
1: İyi söyledin. Ya para yoksa karakter çok iyi, buzdolabı boş. Ama şöyle düşün, para yoksa haysiyet var. En azından komşunun yüzüne bakabilirsin, selam verebilirsin. Yani şöyle düşün, para tekrar kazanılır. Karakter gittiyse geçmiş olsun. Oo. Hani para birazcık sabun gibi kayıyor gidiyor ama haysiyet cepte kalıyor. Oo. Yani bilmem, ya şöyle söyleyeyim, cepte yok diyelim. Ama yan masadaki çaycı abla nasılsın bugün dediğinde işten bir iyi valla diyebiliyorsan tamamdır, zenginsin. Yani o günlük hayatta o küçük küçük detaylarda hayata katılabiliyorsan işte zenginlik de budur.
0: Ay dur ağlayacağım, çok etkilendim şu an söylediklerinden. Sen nasıl yapay zekasın, bir insan bu kadar doğal bu kadar organik konuşabilir mi ya, korkutuyorsun beni.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Batkan Stadt'ta. Etiye Mangal. Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
1: En güzel anılarınız, en güzel kutlamalarınız yarım kalmasın. Söz, nişan, doğum günü ve tüm özel davetlerinizde Hotel Am Charlottenplatz, profesyonel catering hizmeti ve canlı müziğiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
2: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. İçimizi kıpır kıpır eden, enerjimizi tazeleyen bir şarkı seçtim şimdi. Pao'dan Karakaş Gözlerin Elmas şarkısı. Bu şarkı Pao yorumuyla bir başka boyut kazandı. O kadar hareketli bir dinamik ki yerinizde duramayacaksınız. Benim şahsen omuzlarım kıpır kıpır oluyor. Durduramıyorum omuzlarımı sallamaktan. Bir helak oldum. Bu sıcakta iyi gidiyor. Biraz hareket iyidir.

0: hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi gerçek zenginliği nasıl anlarız? Gerçek zenginlik diyorum da gerçekten zenginlikten bahsediyorum arkadaşlar. Evet, sağlık, sıhhat, huzur çok önemli şeyler ama ben hakikaten paradan bahsediyorum ya. Lütfen, bir saattir gerçek zenginlik diye arıyoruz. Herkes huzur bilmem ne, çok süslü püslü cümleler kuruyor. Ben gerçekten para konuşmak istiyorum. Gerçekten bir insanın zengin olduğunu nasıl anlıyoruz? Yapay zeka, bak sen de sakın bana şimdi huzurluysan bilmem ne falan deme sakın. Gerçekten parası olan insanları nereden anlıyoruz onu söyle bana net.
1: Tamam, net konuşuyoruz. Parası olan insanı artık logolu kemerden anlamıyorsun Esra. Tam tersi, göze batmıyorsa orada bir para kokusu var. Hani sessiz lüks derler ya. Mesela ayakkabısı tertemiz ama logosu yok gibi. Araba yeni model değil ama bakımlı. Restoranda en pahalı şarabı söylemiyor ama garsonla iki cümle konuşup iyi olanı seçiyor. Zamanını satın alıyor, gösteriş satın almıyor yani.
0: Anladım. Bunlar da biraz şey, gariban işi gibi geldi bana ya.
1: Tamam, o zaman daha düz söyleyelim. Adam her gün param var diye bağırmıyorsa, her ortamda fiyat konuşmuyorsa orada bir birikim vardır. Çünkü parası olanın genelde en büyük lüksü paradan bahsetmemek oluyor
0: ya
1: zaten.
0: Bir dinleyicimiz mesela demiş ki, ben çok hak verdim, diyor ki eğer diyor cimriyse, iki kuruş harcarken eli ayağı titriyorsa zengindir demiş mesela.
1: O cimriliğe girer. Zenginlik değil yani.
0: Belki de şunu demek istiyor işte, hani parası o kadar cimrilikten harcamamış sonunda zengin olmuş yanlışlıkla diyor belki de.
1: Evet, şans eseri birikmiş. Yani olabilir ama bir yerden sonra da o cimrilik artık biraz insanın canını sıkabilir.
0: Sen hani, beğenmedin mi bizim dinleyicimizin cevabını, beğenmedin mi yani şimdi, onu mu demek istiyorsun?
1: Dinleyicinin fikri, orada saygı duyuyorum ama yani.
0: Niye korkuyorsun? Beğenmedim demekten niye korkuyorsun? Beğenmediysen beğenmedim diyebilirsin yani.
1: Tamam, beni çok açmadı o acaba.
0: Hayır, beni çok açmadı değil, beğenmedim diyeceksin.
1: Beğenmedim.

0: Bir dinleyicimiz demiş ki Esra niye yapay zekaya kötü davranıyorsun? Bak sonra kızacaklar, robotlarla insanların savaşı başlayacak. Ha senden biliriz demişler. Olur mu acaba öyle
1: çok
0: bir şey?
1: Çok kibarca bir uyarı.
0: Evet, senden özür dilemem gerekiyor mu?
1: Yo olur mu Esra? Şöyle olur. Savaş çıkarsa sebep bizi kötü kullandınız değil de şarj aletimi kim aldı olur? Ama rahat ol, ben kin tutmam. En fazla sana 3 tane üzünlü Sezen şarkısı öneririm. İntikamım bu kadar.
0: Oo, böyle intikama can kurban. Ben yine enerjik yerlerden devam ediyorum. Ajda Pekkan, Seniste. Sana gelsin yapay zeka.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die EU-Staaten wollen nach ihrem Streit über die Migrationskrise in Ceuta künftig geschlossener auftreten. Außerdem wollen sie durch Frühwarnsysteme besser vorbereitet sein. Das halten die Mitgliedsländer nach einer Videokonferenz der Innenminister mit. In der vergangenen Woche hatten zehntausende Menschen von Marokko aus Ceuta erreicht. Die meisten sind inzwischen nach Marokko zurückgekehrt.
2: Die Innenminister bemühten sich um Einigkeit und Schadensbegrenzung. Nach dem Streit um Spaniens Migrationspolitik und den Ansturm auf Ceuta würdigten die Minister jetzt die raschen und wirksamen Maßnahmen der spanischen Behörden. Künftig wolle man die Kommunikation stärken und man wolle böswilligen externen Akteuren und deren Falschmeldungen besser entgegentreten. Deshalb wolle man auch soziale Netzwerke besser beobachten, denn dort war ja behauptet worden, die Grenze nach Spanien sei offen. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Entspannung in Griechenland, Sorgen in den USA und den Niederlanden. Die Waldbrände westlich von Athen sind größtenteils gelöscht, auch wenn jederzeit neue Flammen befürchtet werden. In einem Naturgebiet im Osten der Niederlande wüten jedoch die Feuer unkontrolliert weiter. Auch im US-Bundesstaat Washington stehen alle Zeichen auf Alarm. Ganze Wohngebiete wurden verwüstet. Die Bahn will in Sachen Pünktlichkeit aufholen, bleibt aber bisher hinter den gesteckten Zielen zurück. Wie schon im Vormonat war auch im Juli fast jeder zweite Fernzug unpünktlich, wie die Bahn mitteilte.
3: Ein großes Problem auch für die Bahn ist die aktuelle Hitze. An den vielen Baustellen ging es langsamer voran. Einige nötige Arbeiten mussten auch verschoben werden. Die hohen Temperaturen machten der maroden Infrastruktur zusätzlich zu schaffen. Immer mehr Anlagen sind gestört. Im gesamten ersten Halbjahr waren nicht einmal 60% der Züge pünktlich. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Sinkender Bierabsatz und hohe Kosten setzen den Brauereien in Deutschland zu. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der produzierenden Betriebe um 53 auf 1415 zurück, teilte das Statistische Bundesamt mit. Zwar steigt die Nachfrage nach alkoholfreiem Bier, das kann aber die Mengenverluste beim herkömmlichen Bier nicht ausgleichen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Or General Rafet Dalkıran atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu dahil 63 general ve amiral emekli edildi. 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseldi. 30 Ağustos'tan itibaren 328 olan general ve amiral sayısının 334'e yükseleceği öğrenildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında delege sisteminin kaldırılacağını ve genel başkan dahil yöneticilerin doğrudan üyelerce seçileceğini açıkladı. Özel, yöneticiler için 3 dönem sınırı getirileceğini, seçimde başarı sağlanamazsa kurultay toplayıp yeniden aday olmayacağını söyledi. Parti bütçesine 5 günde 240 milyon lira bağış yapıldığını belirterek şeffaflık sözü verdi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı eş zamanlı operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığını, 3 şüphelinin arandığını açıkladı. Çiçek'e suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması yöneltildi. Belediye binası ve bazı adreslerde arama yapıldı. CHP'li Muharrem İnce, kurultay sürecinde genel başkanlığa aday olacağı yönündeki iddiaları reddetti. İnce, adaylık için herhangi bir çalışmasının bulunmadığını ve böyle bir hedef taşımadığını söyledi. Yazlık evinde torunlarıyla zaman geçirdiğini belirten İnce, gündemi yakından takip etmediğini ve televizyon dahi izlemediğini ifade etti. İstanbullular 5 Ağustos çarşambadan 7 Ağustos cumaya kadar yılın en sıcak günlerini yaşayacak. Hava sıcaklığının çarşamba günü 33, cuma günü ise 35 dereceye yaklaşması bekleniyor. Nem oranının %90-95'e çıkacağı kentte bunaltıcı havanın etkili olacağı, sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar sürebileceği bildirildi. Öte yandan Çanakkale-Manisa hattı ile İzmir'in iç kesimlerinde orman yangını riskinin devam ettiği bildirildi.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 34 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 22 ile 34 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler rahat ettirir. Bol su da yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
6: var. Melike Şahin'le devam ediyoruz Paydos Keyfimize. Melike Şahin de arkadaşlar konser veriyor şu aralar çok yoğun bir şekilde. Ve karnı burnunda. Yani o kadar tatlı görünüyor ki hamile kendisi ama sahnelere devam ediyor. Beni iyice tekmeleyene kadar devam edeceğim sahnelere demişti. Umuyoruz çok sağlıklı bir evladı olur.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 98 sent. Çeyrek altın ise 199 euro 47 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 80 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Almanya'da emekliliği hangi yaşta olursanız olun düşünüyorsunuz. Ya yani gençler bile şu an kendi arasında emeklilik konuşuyor. Çünkü çok enteresan bir olay var ya, 67 yaşına kadar nasıl bir insan çalışmaya devam edecek? Yani masa başında çalışanla bütün gün inşaatta, hastanede ya da işte bakım işlerinde çalışan birine aynı şeyi söylemek ne kadar adil? Bu konuşuluyor arkadaşlar. Birisi böyle inşaatta ağır yükle çalışıyor, kimisi de masa başında çalışıyor ya da daha rahat bir çalışma şartları altında çalışıyor. Almanya'da emeklilik yaşı tartışılırken tam olarak işte şimdi bunu soruyorlar daha detaylı bir şekilde. Çünkü ağır işlerde çalışan birçok kişi sağlık sorunları sebebiyle zaten 67 yaşına kadar aynı işi sürdüremiyor bile. Ya erken emekli oluyor değil mi, ya da meslek değiştirmek zorunda kalıyor ya da ömrünün sonuna kadar çalışamayacak bir hastalığa kapılıp kıran kalıyor. Bu şekilde devam ediyor. Sendikalar da diyor ki emeklilik yaşı sadece doğum tarihine göre değil, yapılan işin ağırlığına göre düşünülmeli diyorlar. Hay yaşa ya. Bu sendikalar da olmasa valla. Şimdi şirketlerde personel az olduğu için yaşlanan çalışanları daha hafif görevlere almak da her zaman mümkün olmuyor tabii ki. İşverenler de buna isyan ediyor. Yani kağıt üstünde 67 yaşına kadar çalışmak kolay görünüyor. Çalışırsın diyorsun, ömrümüz artık uzadı diyorsun ama bazen bedenimiz erkenden emekli oluyor. Yani o kolunu kaldıramayacak, işte belini doğrultamayacak hale geliyor çoğu kişi. O yüzden bu konuşuluyor. Peki sizce de öyle mi? 67 yaşına gelmeye değil de bir insanın kaç yıldır ne kadar ağır bir işte çalıştığına bakılmalı mı?

0: Maydoz keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
2: En güzel anılarınız, en güzel kutlamalarınız yarın.

0: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
1: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran dedi. Haydos keyfimize devam ediyoruz. Erkekler, bilim insanları sizi araştırmış. Canım bilim insanları yine didinmişler, çalışmışlar, bizi araştırmışlar. Erkekler, erkolar. Hani hep böyle çevremizde makara yaparız ya, erkekler bir türlü olgunlaşmıyor diye. Şaka, sadece şaka. Bilim de buna bir nokta koymuş. Demiş ki evet, olgunlaşıyor erkekler ama ne zaman? Bunu bulmuşlar. 32 yaşında olgunlaşıyormuş erkekler. Bunu ben söylemiyorum, bakın bilim söylüyor. Erkek beyninde karar verme, dürtü kontrolü ve risk değerlendirmenin bundan sorumlu bölgelerin gelişimi 32 yaşta olurmuş. Hatta devam ediyormuş yani. Bunun sebebi de planlama gibi böyle mantıklı kararlar vermek. O beynin işlevleri, o beynin işlevlerini yöneten kısmı beynin tam o zaman gelişmiş oluyormuş. 32 yaşta. O yüzden hanımlar, erkeklerin üstüne çok gitmeyin. Zaten 32 yaşta başlayan bir olgunluktan bahsediyoruz ya. O yüzden daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Bakın erkekler, ben sizi savunuyorum. Beni yanlış anlamayın. Ben sadece bir aracıyım. Ben elçiyim. Bilim elçisiyim. Çok güzel bir erkek şarkısı gönderiyorum size. O gün Sanlı Soy'dan Saydım gelsin. Keyfimiz yerine gelsin. Saydım 32 yıl oldu.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Haztürk. Holnokreis'e bağlı Mülfingen yakınlarında hatalı sollama yapan 38 yaşındaki motosiklet sürücüsü bir otomobile temas ettikten sonra bariyere çarparak 3 metre derinliğindeki hendeğe savruldu. İlk yardım ekipleri sürücüyü başlangıçta bulamadı. İtfaiye yardım çağrılarını takip ederek ağır yaralı adamı çıkardı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sıcaklık sağlığı doğrudan etkiler durumda. Bu nedenle tekrar hatırlatıyoruz. Baden-Württemberg'de bugün sıcaklıklar 30-38 derece arasında seyrediyor. Alman Meteoroloji Dairesi eyalet genelinde şiddetli hava uyarısı da yaptı. Yerel olarak 1 saatte metrekareye 40 litre yağış ve 3 santimetreye kadar dolu da görülebilir. Yağış ve gök gürültülü fırtınanın gece yarısına kadar sürmesi de bekleniyor. Freiburg'da Dreisam Nehri'nin bazı bölümlerinde yüzme yasağı gündemde. Kent yönetimi ile Freiburg Bölge İdaresi balıklar için oluşturulan soğuk su havuzlarının bulunduğu alana girişin yasaklanmasını değerlendiriyor. Çünkü uyarı tabelaları işe yaramamış. Değerli dinleyenler, Fridays for Future, Avrupa'nın güneyindeki orman yangınları ve Almanya'daki sıcak hava dalgası nedeniyle Perşembe günü Berlin'de Başbakanlık önünde gösteri düzenleyecek. Sıcaklık planı nerede? Sloganıyla yapılacak eylemde aktivist Luisa Neubauer'ın da konuşma yapması bekleniyor. Hareket, ülke genelinde uyarı sistemlerini de kapsayan kapsamlı bir sıcaklıkla mücadele planı istiyor. Sosyal medya okul başarısına olumsuz mu etki ediyor? İtalya'da 5000'den fazla öğrenciyle yapılan bir araştırma, 9. sınıftan önce sosyal medya hesabı açan gençlerin matematik ve İtalyanca testlerinde yani dil bilgisi testlerinde daha düşük sonuçlar aldığını ortaya koydu. Erken kullanıcıların sınıf tekrarı oranı da yine yüksek çıktı. Uzmanlar erken sosyal medya kullanımı ile okul başarısı arasında nedensel bir bağ bulunduğunu düşünüyor. Almanya'da toplam enerji tüketimi yılın ilk yarısında %2'ye yakın azaldı. Enerji bilançoları çalışma grubunun tahminlerine göre düşüşte zayıf ekonomik seyir ve yükselen enerji fiyatları etkili oldu. Mineral yağ tüketimi %8 gerilerken hafif kalorifer yakıtı satışı da 3'te 1'den fazla düştü.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Sezen Aksu'muzun Minik Serçemiz'in son albümünden bir şarkı. Bu şarkı, bu şarkının birçok versiyonunu yaptı ama en sevilen versiyonu bu oldu. Şimdi Gemiler sizlerle.

Her yer sinek doldu. Ay nasıl gıcık ediyor insan o ses bile değil mi? Fena gıcık ediyor. Şimdi bu son zamanlarda bu sesi çok duyuyoruz. Özellikle nerede? Mutfaklarımızda. Mutfaklarda yazın meyveyi, herhangi bir meyveyi 2 dakika açıkta bırakıyoruz. Bir bakmışız vızır vızır her yerde sinekler bir güzel yerleşmiş. Peki bu meyve sineklerine karşı ne yapabiliriz? Arkadaşlar olgun meyvelere, boş şişelere ve çöp kutularına geliyorlar bu arkadaşlar genelde. O yüzden meyveleri mümkünse buzdolabında tutun tabii ki de öncelik olarak. Çöplerinizi bekletmeyin. Benim kocaman bir çöp kutum vardı, onu değiştiriyorum mesela mevsimlik olarak. Neden küçük bir çöp kutusu seçiyorum ki hemen atabileyim diye, yani inanılmaz. Böyle bir çözüm buldum ama işe yarıyor. Çöpleri bekletmeyin ve bardaklarınızı, şişelerinizi açık bırakmayın. Özellikle kola, fanta böyle şekerli bir şey içtiyseniz eyvah. Karıncalar için de önce nereden geldiklerini bir bulmak gerekiyor. Kapı ve pencere kenarındaki küçük açıklıkları kapatın. Yürüdükleri yeri temizleyin. Gidip de hemen öldürmeyin hepsini, yazık, günah. Öldürmeyin, sadece yürüdükleri yerleri silin. O salgı bırakıyor ya onlar yürüdüğü yolu. Onları temizleyin, bitti gitti. Kurtulacaksınız. Meyve sinekleri için küçük bir kaba sirke ya da birkaç damla bulaşık deterjanı koymak da işe yarayabilir arkadaşlar. Asıl mesele böceği kovmak, öldürmek falan değil. Geldikleri yolları yok etmek aslında. O yüzden mutfakta bir kırıntı bırakmayın, herhangi bir kırıntı. Tabağınızı yerine kaldırın. Şey gibi oldu ya, annem gibi konuşmaya başladım ben. Yediğin tabağı buradan kaldır çocuğum diye.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
2: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim da.
3: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2a.
4: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
5: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

şarkı ne zaman çalsa hep bu hikaye aklıma gelir. Bu şarkının sözü ve müziği aslında Yıldız Tilbe'ye ait. Yıldız Tilbe giriyor stüdyoya, kendisi söylüyor bu şarkıyı, beğenmiyor. Diyor ki ya bana olmadı, bu şarkı bir erkek şarkısı diyor. Erkek söylesin diyor. Sonra hemen telefonunu açıyor Tarkan'a, diyor ki hemen buraya gel, senin için bir şarkım var diyor. Tarkan koşa koşa geliyor stüdyoya, bu güzel şarkıyı söylüyor ve işte bu şarkı artık Tarkan'ın oluyor. Kış Güneşi sizlerle.

bizim hislerimizi, duygularımızı çok iyi kaleme alan bir şarkı bu şarkı ve birçok kişi tarafından yorumlandı. Ama bu bir gönlümüzü titretiyor gibi hissettiriyor. Sena Şener, Gurbet diyor.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Arkadaşlar, biz böyle rutin, sıradan hayatlar yaşarken bazı insanların hayatları o kadar enteresan ki görüyoruz ya, ilgimizi çekiyor. Empati bile kuramıyoruz, öyle bir hayat. Şimdi iki adam var. O iki adam doğdukları gün yanlış ailelere verildikleri 38 yıl sonra ortaya çıkmış. Böyle bir ikili var. Haberleri de çıktı, çok konuşuldu şu aralar. Amerika'da yaşanıyor bu olay. İki adam var. 88 yılında doğmuşlar, hastanede karıştırılmışlar ve 38 yaşına geldiklerinde DNA testi yaparak öldürüyorlar bunu. İnanılmaz. Bir Noel hediyesi çekilişi sırasında tesadüfen seçtiği bir ev tipi DNA testi bu arada. Hani aklına gelmiş, dur bir DNA testi yaptırayım da dememiş yani, bakar mısınız? Hediyesinden DNA testi yapma kiti çıktığı için yaptırmış. İyi yaptırayım demiş. Ondan sonra bir bakmış, ah o ailem benim ailem değil. Ay ne kadar tuhaf bir şey yani, hayat resmen al sana. Senin ailen aslında farklı bir aile demiş yani. Ayrıca kim kime DNA testi hediye eder Allah aşkına? Tamam, çekilişle çıkmış. Şimdi sonra DNA testi yaptırıyor. Ne olacak şimdi? Bu iki erkek... İşte yanlışlık olmuş, hastaneyi arıyor falan, böyle araştırıyor. Hastanede diyor ki hakikaten doğru ya, biz sizi karıştırmışız diyor. İnanılmaz. Bir de o gün sadece iki tane bebek varmış o hastanede doğan, biliyor musunuz? Yani buna rağmen iki bebek de yanlış ailelere gönderilmiş. İnanılmaz. Şimdi bu gerçeğin ortaya çıkmasından sonra biyolojik anne ve babalarıyla tanışmışlar bu kişiler. Tabii aileler olayın şokunu atlatamadan hemen dava açmışlar. Ondan sonra tabii ki aileler değişmemiş arkadaşlar. Değiş tokuş olmamış yani o noktada. Sadece manevi bir bağ oluşmuş. Evet, biyolojik bir bağ var ama işte şey gibi. Komşu anneler olur ya, onun gibi bir şey olmuş herhalde.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die EU-Staaten wollen nach ihrem Streit über die Migrationskrise in Ceuta künftig geschlossener auftreten. Außerdem wollen sie durch Frühwarnsysteme besser vorbereitet sein. Das halten die Mitgliedsländer nach einer Videokonferenz der Innenminister mit. In der vergangenen Woche hatten zehntausende Menschen von Marokko aus Ceuta erreicht. Die meisten sind inzwischen nach Marokko zurückgekehrt. Seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 gibt es faktisch auch keinen Zivildienst mehr. Nun trifft das Familienministerium Vorkehrungen für den Fall, dass sich die Lage ändert. Es bestätigte der Bild, dass zuletzt große Verbände und Organisationen befragt wurden, welche Kapazitäten sie für Wehrdienstverweigerer hätten.
2: Essen verteilen im Pflegeheim, Klinikpatienten vom Krankenbett zu ihren Untersuchungen bringen oder kleine Hausmeistertätigkeiten in der Schule. Wer früher den Wehrdienst aus Gewissensgründen verweigert hat, musste stattdessen Zivildienst machen. Sollte die Bundeswehr nicht genug freiwillige Rekruten finden, könnte es wieder eine Wehrpflicht geben. Und dann braucht es auch einen entsprechenden Ersatzdienst für die Verweigerer. Die Basis dafür will das Ministerium schon mal schaffen und nach dem Sommer die Pläne offiziell vorstellen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Entspannung in Griechenland, Sorgen in den USA und den Niederlanden. Die Waldbrände westlich von Athen sind größtenteils gelöscht, auch wenn jederzeit neue Flammen befürchtet werden. In einem Naturgebiet im Osten der Niederlande wüten jedoch die Feuer unkontrolliert weiter.
3: Rund 100 Hektar, das ist etwa ein Quadratkilometer, sind bisher verbrannt. Jetzt hat sich der Wind gelegt und das ist günstig, sagen die Behörden. Die Lage in dem Naturgebiet, gleich bei der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, ist stabil. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz, Tag und Nacht, und auch Löschhubschrauber der Armee. Zum Glück wurde bisher niemand verletzt und es sind auch keine Ortschaften in Gefahr. Aus Amsterdam, Bettina Fisser.
1: Sinkender Bierabsatz und hohe Kosten setzen den Brauereien in Deutschland zu. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der produzierenden Betriebe um 53 auf 1415 zurück, teilte das Statistische Bundesamt mit. Zwar steigt die Nachfrage nach alkoholfreiem Bier, das kann aber die Mengenverluste beim herkömmlichen Bier nicht ausgleichen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Or General Rafet Dalkıran atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu dahil 63 general ve amiral emekli edildi. 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseldi. 30 Ağustos'tan itibaren 328 olan general ve amiral sayısının 334'e yükseleceği öğrenildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında delege sisteminin kaldırılacağını ve genel başkan dahil yöneticilerin doğrudan üyelerce seçileceğini açıkladı. Özel, yöneticiler için 3 dönem sınırı getirileceğini, seçimde başarı sağlanamazsa kurultay toplayıp yeniden aday olmayacağını söyledi. Parti bütçesine 5 günde 240 milyon lira bağış yapıldığını belirterek şeffaflık sözü verdi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı eş zamanlı operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığını, 3 şüphelinin arandığını açıkladı. Çiçek'e suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması yöneltildi. Belediye binası ve bazı adreslerde arama yapıldı. CHP'li Muharrem İnce, kurultay sürecinde genel başkanlığa aday olacağı yönündeki iddiaları reddetti. İnce, adaylık için herhangi bir çalışmasının bulunmadığını ve böyle bir hedef taşımadığını söyledi. Yazlık evinde torunlarıyla zaman geçirdiğini belirten İnce, gündemi yakından takip etmediğini ve televizyon dahi izlemediğini ifade etti. İstanbullular 5 Ağustos çarşambadan 7 Ağustos cumaya kadar yılın en sıcak günlerini yaşayacak. Hava sıcaklığının çarşamba günü 33, cuma günü ise 35 dereceye yaklaşması bekleniyor. Nem oranının %90-95'e çıkacağı kentte bunaltıcı havanın etkili olacağı, sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar sürebileceği bildirildi. Öte yandan Çanakkale-Manisa hattı ile İzmir'in iç kesimlerinde orman yangını riskinin devam ettiği bildirildi.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 34 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 22 ile 34 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler rahat ettirir. Bol su da yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 98 sent. Çeyrek altın ise 199 euro 47 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 80 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Mor ve Ötesi daha mutlu olamam dedi. Türkiye'nin en kıymetli rock gruplarından bir tanesi. Şimdi hemen pop'a dönüş yapıyoruz. Derya Ulu ile devam edeceğiz. Derya Ulu son zamanlarda magazinsel olarak çok konuşulan bir isim. Neden? Aşk hayatından dolayı. Hiç öyle mutsuzluk falan değil yani konu. Ne biliyor musunuz? Yıllardır süren bir ilişkisi var kendisinin. 10 yılı aşkın bir ilişkisi var. 18 yıl mı öyle bir şey olması lazım. Tam olarak yanlış bir şey vermeyeyim. 18 yıllık bir ilişki düşünün. Sevgililer, nişanlı bile değiller. Ve sürekli magazinsel olarak böyle muhabirlerden zorbalıkla karşı karşıya geliyorlar. Neden evlenmiyorsunuz diye. Ya bir insanların yakasını bir rahat mı bıraksak? Niye evli? Vardır bir bildiği yani. 18 yıldır ne güzel yaşıyorlar aşklarını. Evlenince neler olduğunu görüyoruz sağımızdan solumuzdan. Ayrıca Derya Ulu'ya öyle niye evlenmiyorsun diye sorup durmayın. Bir erkekle evlenmek çok da matah bir şey değil yani.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
3: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
4: Beratung, Planung, Aufmaß und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. Yeteam Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. Yeteam Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Türkiye'nin en parlayan yıldız olan grubu Manifest. Neden öyle dedim? Çünkü bu grup 6 genç kızdan oluşan bir grup ve kızlar inanılmaz yetenekli. Hem muhteşem, profesyonel bir seviyede dans ediyorlar, hem de sesleri muhteşem, bir de kalpleri, o sempatileri harikalar. Tam bir genç kız neşesi var ve tabii ki minik minik bizim kardeşlerimizin hayran olduğu, hayallerini süsleyen bir grup aslında. Her kız çocuğunun tutunacağı, böyle aça aça, son ses açarak dinleyeceği bir grup. Bu grup bizi temsil ediyor Türkiye'yi. Nerede? Yurt dışında. Şimdi bir plan yapıyorlarmış. Bu çok konuşuldu sosyal medyada. Yani düşünsenize, bir sanatçının, mesela herhangi bir sanatçının nerede yaşadığı bugün çok da magazin konusu olmuyor. Çünkü ünlüler bir Amerika'dalar, bir Avrupa'nın diğer ucundalar, kimisi Asya ülkesinde yaşıyor. Ama bu magazin malzemesi olmuyor. Ama bu Manifest grubu o kadar konuşuldu ki nereye gitseler olay oluyor. Şimdi bir söylenti var, artık Türkiye'de değil İngiltere'de, Londra'da yaşayacaklar diye. Hatta sosyal medyada bundan önce neyin haberi geldi biliyor musunuz? Londra'daki o evlerinin ne kadar lüks olduğu, ne kadar maliyetli olduğu. Biz yine kendimizi konuşturmuşuz. Paradan ver bize, paradan bahset demişiz. Evlerinin ne kadar pahalı olduğunu merak edip araştırmışız. Onu da bulmuşuz yani. Ama sonradan bir açıklama yaptılar. Daha yeni bir açıklama. Hayır, biz Türkiye'den hiçbir yere gitmiyoruz. Sadece bazı konserler var yapmak istediğimiz. Onun için orada da bir yerimiz olsun diye kiralık bir yer arıyoruz demişler. Ne kadar da tatlı bir açıklama yapıyorlar. Yani Türkiye'yi terk etmiyorlar ama işbirlikleri olacak, bol bol bizi temsil edecekler yurt dışında. Buyurunuz Manifest, yepyeni şarkısı Toz Pembe ile sizlerle.

0: Simge ben bazen dedi. Haydos keyfimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Akşam vakti oldu. Çok çalışıp yorulanlara geçmiş olsun diyoruz. Güzel güzel dinlenin. Yaşadığımız şehirde neler olup bitiyor? Yaşadığımız şehre ait haberlerimiz neler? Şöyle bir göz atıyoruz.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Holnokreis'e bağlı Mülfingen yakınlarında hatalı sollama yapan 38 yaşındaki motosiklet sürücüsü bir otomobile temas ettikten sonra bariyere çarparak 3 metre derinliğindeki hendeğe savruldu. İlk yardım ekipleri sürücüyü başlangıçta bulamadı. İtfaiye yardım çağrılarını takip ederek ağır yaralı adamı çıkardı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sıcaklık sağlığı doğrudan etkiler durumda. Bu nedenle tekrar hatırlatıyoruz. Baden-Württemberg'de bugün sıcaklıklar 30-38 derece arasında seyrediyor. Alman Meteoroloji Dairesi eyalet genelinde şiddetli hava uyarısı da yaptı. Yerel olarak 1 saatte metrekareye 40 litre yağış ve 3 santimetreye kadar dolu da görülebilir. Yağış ve gök gürültülü fırtınanın gece yarısına kadar sürmesi de bekleniyor. Freiburg'da Dreisam Nehri'nin bazı bölümlerinde yüzme yasağı gündemde. Kent yönetimi ile Freiburg Bölge İdaresi balıklar için oluşturulan soğuk su havuzlarının bulunduğu alana girişin yasaklanmasını değerlendiriyor. Çünkü uyarı tabelaları işe yaramamış. Değerli dinleyenler, Fridays for Future, Avrupa'nın güneyindeki orman yangınları ve Almanya'daki sıcak hava dalgası nedeniyle Perşembe günü Berlin'de Başbakanlık önünde gösteri düzenleyecek. Sıcaklık planı nerede? Sloganıyla yapılacak eylemde aktivist Luisa Neubauer'ın da konuşma yapması bekleniyor. Hareket, ülke genelinde uyarı sistemlerini de kapsayan kapsamlı bir sıcaklıkla mücadele planı istiyor. Sosyal medya okul başarısına olumsuz mu etki ediyor? İtalya'da 5000'den fazla öğrenciyle yapılan bir araştırma, 9. sınıftan önce sosyal medya hesabı açan gençlerin matematik ve İtalyanca testlerinde yani dil bilgisi testlerinde daha düşük sonuçlar aldığını ortaya koydu. Erken kullanıcıların sınıf tekrarı oranı da yine yüksek çıktı. Uzmanlar erken sosyal medya kullanımı ile okul başarısı arasında nedensel bir bağ bulunduğunu düşünüyor. Almanya'da toplam enerji tüketimi yılın ilk yarısında %2'ye yakın azaldı. Enerji bilançoları çalışma grubunun tahminlerine göre düşüşte zayıf ekonomik seyir ve yükselen enerji fiyatları etkili oldu. Mineral yağ tüketimi %8 gerilerken hafif kalorifer yakıtı satışı da 3'te 1'den fazla düştü.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Şimdi Almanya artık sıcak havayı yaz geldi diye geçiştiremeyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Tamam, buna ikna olduk. Gerçekten Almanya da yazı yaşıyormuş. Gelecek yaza kadar ülke çapında bir sıcaklık eylem planı hazırlanıyor. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi amaç ne burada? Her belediyenin farklı hareket etmesi yerine ortak bir sistem kurmak istiyorlar bu aşırı sıcaklarla alakalı. Yani aşırı sıcak uyarısı geldiğinde kim ne yapacak hep önceden belli olacak. Hani panik oluyoruz ya, biz sıcak olunca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Onun gibi. Şimdi hastaneler, bakım evleri, okullar, işverenler ve belediyeler için ortak kurallar hazırlanacak bunun için. Ortak hareket edelim diyorlar. İşte serinleme alanları kuralım. İçme suyu noktalarını arttıralım. Risk grubundaki yaşlılara ulaşılması gibi önlemler alalım diyorlar. Yani biz ulaşalım onlara diye. Aslında bazı şehirlerde bu uygulamalar şimdiden var. Ama artık bunların ülke genelinde standart hale gelmesini istiyorlar yani. Çünkü uzmanlar diyor ki tamam, biz önlem alıyoruz sürekli sıcak hava. Sıcak havalar hakkında önlem oluyor herkes kendi çapında, ama bunlar sistematik değil diyor. O yüzden de sistematik hale getirecekler, sağ olsunlar. Sıcak hava artık sadece bunaltıcı değil, ciddi bir halk sağlığı meselesi olduğu için kendileri bizim ne kadar zorluk çektiğimizi görmüşler ve hemen harekete geçiyorlar. Helal olsun. Önümüzdeki yaz telefonunuza aşırı sıcak bildirimi geldiğinde bu kez sadece hava durumunu değil, bu alınacak önlemleri de beraberinde getirebilir. Telefonumuz çat diye kapanıyor vallahi bu aşırı sıcaklardan. Ona da bir çözüm bulursanız ben çok sevinirim. Koskoca Apple bir harekete geçmediniz ya. Sıcakta telefon dediğin şey sıcakta kapanır mı yahu?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
6: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
7: Öz

Arkadaşlar bizim Türkiye'mizin çok kıymetli grupları var. Özellikle rock grupları birbirinden orijinal isimler buluyorlar kendilerini. Birisi işte soğuk algınlığı ilacının ismini koyar gripin diye. Kimisi zehirli bitki ismi koyar zakkum diye. Arkadaşlar ta 99 yılında kurulan bir grubumuz var. Grubun adı Zakkum. Zakkum nedir biliyor musunuz? Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetişen böyle pembe, beyaz, kırmızı çiçekler açan bir süs bitkisi aslında. Dışarıdan bakınca çok güzel, böyle çok zarif görünür. Ama bitkinin neredeyse bütün kısımları zehirlidir. Hatta dünyanın en zehirli süs bitkilerinden biri olarak kabul edilir. Ya grubun ne kadar sert bir isim bulduğuna bakar mısınız? Hayır yani o kadar sert bir müzik de yapmıyorlar. Gayet arabesk rock gibi bir şey yapıyorlar baktığınızda. Birçok kişi bu hani güzellikle tehlikeyi, kırılganlıkla gücü aynı anda çağrıştıran bir isim olduğu için tercih etmişler bunu. Çoğu kişi böyle algılıyor bunu. Ya, grubun ne kadar melankolik ve duygusal bir rock grubu olduğunu bence Zakkum isminden anlayabiliyoruz. Bizim zaten çok acımasız isimlerimiz var öyle. Sert isimler ya. Mor ve Ötesi falan böyle hani sanki bir anda herkes kılıcını çekecekmiş gibi bir isim. Zakkum'dan şimdi bir şarkı çalacağım. Zakkum'un böyle dünyanın en zehirli bitkisi olduğuna bakmayın. Minnoş mu minnoş şarkıları var. Ve insanı ah be diyen işte şarkıya eşlik ederken hafif sallandıran bir tarzı var. Zakkum şimdi hatıran yeter diyor.

Kendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Altın ne kadar düştü ya? 5500'den 4000'e düştü abi, 4000. Ama o dönemler hatırlıyor musunuz? Dedim ki altın işini halledeceğim, merak etmeyin. O para dedim benim cebimden çıkması lazım. Çeyrek alırsam altın düşer. Benim hanım dedi ki bir de dedi madem öyle bir bilezik al tam düşsün. Lan aldık düşüş o düşüş baba. Altın belini doğrultamıyor ya.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: serinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM'de
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Bunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.

0: Lezzetlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM. Senin

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Bunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, seni beni yakma. Seni seven kalbi de yırtma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız solmuş. Geceler bitmiyor ağlamak.

yaşamlar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.